Alo? Orada mısın? Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Aşkım.

bizden geçti. Gönül yormak bizden geçti. Yüzleşince aynalarla hayal kurmak bizden geçti.

0: Reklam tanıtır.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden

0: Şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Kalite hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Moranlar Fiat yetkili servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğü 150 ibeli 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği projesini sürdürüyor. Sütü hijyenik koşullarda muhafaza edilmesine katkı sağlayan destek sayesinde üreticinin maliyet yükü hafiflerken üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Kariyer Merkezi, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, üniversitelerle işbirliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkezlerde verilen giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım, saç kesim, makine bakım onarım, mobilya imalat ve montaj, çanta yapımı, makyaj, bilgisayar bakım ve işletmenliği gibi değişik alanlarda verilen ücretsiz kurslar her ay yenilenerek sürüyor. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi'nin kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarla Mersinlere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar, sunulan deniz sporları sayesinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Boranlar Fiyat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Boranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Ve gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Sektöründe öncü firma Klima.

0: Çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: Haberler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu yeni partiye başarı dilediklerini ancak terörsüz Türkiye sürecine dair meclisteki oylamada parti içi ayrışmadan dolayı henüz kurumsallaşamadıklarını söyledi. Bahçeli, Türkiye'nin milli meselelerde ortak iradeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partinin üye sayısının 300 binin üzerine çıktığını belirterek siyasal yaşamımızda bu ilk ve rekor dedi. Emre, partilerine geçen belediye sayısının ise 236 olduğunu ve bu sayının 300'ün üzerine çıkacağını söyledi. Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Furkan Vakfı'na yönelik operasyona ilişkin 32 kişi hakkında işlem başlatıldığını, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle gerçekleştirilen fethi kabir işlemi tamamlandı. Denizolgun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Denizolgun, Alihan Kuriş suç örgütünün lideri Alihan Kuriş'in dayısı olması nedeniyle soruşturmada kritik bir isim olarak öne çıkıyor. Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Meriç'in gün içinde saha ziyaretleri gerçekleştirdiği, saldırıdan saatler önce ise koruma polisine özel işleri olduğunu söyleyerek izin verdiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı ikinci çeyrek hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 0,3 puan düşerek %7,9 seviyesine geriledi. Tel Aviv'le Ankara'da

0: Arasında Suriye gerilimi tırmanıyor. İsrail, Türk askerlerinin Halep yakınlarında bir hava üssüne konuşlanmasının güvenlik statükosunu ihlal edeceğini vurgularken, Türkiye, İsrail'in iddialarını Suriye'ye yönelik saldırıları meşrulaştırma girişimi olarak nitelendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi destek büyükşehirden, üretim çiftçiden sloganıyla yürüttüğü projesini sürdürüyor. Geçen yıl 100 yetiştiricinin yararlandığı destek kapsamında bu yıl 100 üreticiye 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı dağıtılması planlanıyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, ilçenin kırsal yerleşim yerlerinden biri olan Civan Yaylağı Mahallesi'ni ziyaret etti. Beşikçi, mahalle muhtarlarının yanı sıra bölgede faaliyet gösteren esnaf, üretici ve besicilerle buluşurken vatandaşların dile getirdiği talep ve şikayetleri dinledi. Mersin'in Silifke ilçesinde trafik ışıklarında zincirleme kaza meydana geldi. Biri polis, iki kişinin yaralandığı kazada polis ekip aracı takla attı. Üç araçta da hasar oluştu. Mersin'de bir otoçilingirin gece iş yerini kapatırken dışarıda unuttuğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki takım çantası sabaha karşı bir kişi tarafından götürüldü. Olayın ardından aynı kişi çantayı bir gün sonra aldığı yere eksiksiz şekilde geri bıraktı. Anamur Belediyespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekip Kerem Uysal, Yasin Çetin, Deniz Demirci, Abdullah Kadiroğulları, Sinan Sarıgan, Umut Yılmaz, Ahmet Atakan Sarı ve Murat Uslu'yla anlaşma sağladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 20 Ağustos Perşembe ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Bugün de manşet programıyla yine karşınızdayız ve yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Bizleri İçel TV ve San TV ortak canlılığından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV'ye ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve Sena FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ve seyir halinde bizleri dinleyenlere de hayırlı yolculuklar temennisinde bulunalım. İş yerlerinde, evlerinde bizleri radyo vasıtasıyla dinleyenlere de hayırlı işler, bol kazançlar temennisini bir kere daha yineleyelim. Evet, tabii yine gündemdeki konulardan bir tanesi de ve bence en önemli noktalardan bir tanesi de Türkiye'nin çok sağduyuyla, çok böyle iyi kontrol altına aldığı İsrail'in işte yakınımızdaki bir yeri, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracağı üsse önce askerlerimiz, işte askeri heyet ziyaret ediyor. İşte neler yapılabileceği ile ilgili büyük bir olasılıkla bir ön keşif yapılıyor. Sonra onlar çekildikten sonra İsrail tarafından orası bombalanıyor. Şimdi bizde bir tabir vardır. Eceli gelen diye. İsrail aslında ateşle oynadığını biliyor ve bunu kasıtlı yaptığını da hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin hemen anında müdahale etmesini bekliyordu. Ama Türkiye Cumhuriyeti yine aklı selim düşündü. Tabii aslında burada Türkiye'nin duruşu dünyaya şu mesajı da verdi. İşte Kudüs İsrail'in, bakın görüyorsunuz, yani Gazze'de bir ateşkes söz konusu, bunu zaten ihlal ediyor. Suriye'de bir çatışmasızlık anlaşması var. Bakın bunu da uygulamıyor. Bunu da tam tersini icra etmeye çalışıyor, icra ediyor hatta. İşte İsrail böyle bir devlet imajını verdi, çizdi. Tablo artık tüm dünyanın gözü önüne kondu. Ki nitekim Amerika Birleşik Devletleri Suriye özel temsilcisi, aynı zamanda Ankara Büyükelçisi, Türkiye Büyükelçisi Tom Barak da aslında çok gereksiz bir saldırı

anlamsız ve zamansız bir saldırı niteliğinde bir açıklama yaptı İsrail için. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye tabii ki müdahale edecekti ama sağduyulu davranması, işte Amerika ile bunu istişare edip, aslında burada Türkiye Cumhuriyeti'nin politikası her ne kadar bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ya kardeşim biz neden vurmadık, neden saldırmadık, adamlar geldi dibimize kadar bombaladı gibi ahkamlar kesiyorlar. Aslında Türkiye'nin bu politikası, dış politikası, bu konuyla ilgili tavrı, duruşu, yapmak istedikleri, verdiği mesaj çok manalı, çok anlamlı aslında anlayabilene. Tabii İsrail artık yalnızlaşmaya başladı. İsrail'de bir seçim söz konusu. Netanyahu bu seçimde eğer başa gelmezse biliyorsunuz onunla ilgili birçok dava var. Artık hükmünü kaybedecek. Gerçi diyeceksiniz ki ya İsrail'de Netanyahu gitse başkası gelse çok şey değişir. Değişmez. Aksine yani onlar da zaten biliyorsunuz hepsi kudurmuş salyalarını aktan bir yaratık. Bu nedenle hani bakın dikkat edin onlara köpek demedim. Çünkü köpek kadar değerleri yok. Köpekler bizim için baş tacıdır, çok değerli yerdedir. Ama bir yaratık demeyi daha uygun buldum. Bir de terörist demek daha uygun İsrail'i nitelerken. Bu nedenle sevgili izleyicilerimiz, yani şu an İsrail gerçekten kudurmuş bir vaziyetteyle. Türkiye'nin Mekke anlaşması onu daha çok kudurttu. Türkiye'nin Suriye'de yer edinmesi, Suriye üzerinde bir hak sahibi olması, söz sahibi olması tabii ki İsrail'i kudurtuyor. İşte Avrupa bazında Türkiye'nin artık, evet kardeşim Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi almalıyız güvenlik gerekçesiyle Türkiye'nin ordusu, savunma sistemi, savunması çok iyi, çok önemli bir noktada. Türkiye'de içimize almalıyız, bu oluşumun içinde yer almalı diye konuşulması tabii ki İsrail'i çıldırttı. Şimdi İsrail tüm tuşlara bastı aslında. Baktığınızda cemaatler üzerindeki etkisini biliyorsunuz. Yani İsrail'in cemaatlere nasıl paralar yağdırdığını. Dikkat edin yani birçok cemaat işte bu tür örgütlenmelerin ne kadar şatafat içerisinde yaşadıklarını görüyorsunuz. İşte nasıl bir ilişki içerisinde olduklarını görüyorsunuz. İşte İsrail teröristleri bir kere destekliyordu, PKK teröristlerine. Türkiye, teröristsiz Türkiye sürecini başlatarak silahların bırakılmasını ve artık geri dönüşlerin başlaması, işte yargılanmalarının açılması gibi çerçeve yasayı da yürürlüğe sokmasıyla birlikte İsrail tam bir kudurdu zaten. Yani İsrail maşa olarak kullandığı, ki nitekim bazı terör grupları İsrail tarafından kullanıldıklarını yeni yeni görmeye başladıklarını itiraf etmeye başladılar. Ve artık bundan uzaklaşacaklarını dile getiriyor. İşte hal böyle olunca sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, İsrail hani her tuşa basmıştı ya, o tuşların hepsi artık Türkiye'nin elinde. Ve Türkiye attığı hamlelerle, attığı adımlarla İsrail'i kudurtmaya devam ediyor. Ve İsrail'in kudurarak daha çok hata yapmasını ve dünya kamuoyunda artık evet lanet bir toplum olarak görülmesini sağlıyor. Nitekim bir ülkede tam olarak nerede olduğunu hatırlamıyorum ama bir taksi şoförü turist olarak aldığı kişinin Yahudi olduğunu öğrenince ben sizi bir yere götürmem diyor. Belki o diyaloğu izlemişsinizdir sosyal medyada. Neden götürmüyorsunuz diyor. Çünkü diyor sen Yahudisin diyor. Çünkü sen diyor insanları katlediyorsun diyor. Sen şimdi diyor ben Yahudiyim diye mi götürmüyorsun diyor. Siz katil olduğunuz için sizi götürmüyorum diyor. Yani inin yürüyerek gidin, nereye gidecekseniz, otelinize gidecekseniz de yürüyerek gidin. Ben sizin gibi barbar, sizin gibi katil sürülerini asla, ben zaten diyor baştan senin Yahudi olduğunu bilseydim arabama bile almazdım seni, oturtmazdım bile. Şimdi in arabamdan diyor. Kadın oradan diyor ki ben seni şikayet edeceğim. Git kime şikayet ediyorsan et diyor. Yani benim hiçbir şeyden korkum yok ki diyor. Siz katilsiniz. Siz insanları öldürüyorsunuz. Üstelik masumları öldürüyorsunuz. O nedenle ben kime şikayet edersen, nereye şikayet edersen et, bu tavrımdan vazgeçmeyeceğim. Seni hiçbir yere götürmeyeceğim. Ve arabamdan in diye

orada mesajını veriyor. Aslında dünyanın birçok noktasında biliyorsunuz Yahudi toplumlarına karşı ve özellikle İsraillilere karşı büyük bir tepki var. Yani birçok noktada işte bazı alışveriş merkezlerinde işte gördüklerini hemen kovalıyorlar, gönderiyorlar, gidin diyorlar. İşte İsrail ne dediler bir ara? İsrail yetkilileri dediler ki İsrail kimliğinizi saklayın dediler. İsrailli olduğunuzu belli etmeyin dediler. Yoksa tepki alırsınız işte o tepkiler çoğalınca. Şimdi aslında dünyanın bu konuda İsrail'e tepki koyması, İsrail'e bir set örmesi lazım. Çünkü İsrail'in artık insanlıktan nasibini almadığını, bir işgal politikası yürüttüğünü ve tabii ki insanlık dışı muamelelerle bir işgale yeltendiği için dünya kamuoyunda artık İsrail tam bir katil devlet olarak vasfını almış durumda. Ve bu da Türkiye sayesinde oldu. Eğer Türkiye İsrail'in Filistin'deki yaptığı zulmü her platformda dile getirmeseydi belki de bugün Filistin'de yaşanan konuları dünya izleyemeyecekti, göremeyecekti. Dünyanın ilgisi oraya çekildi Türkiye sayesinde. Ve doğal olarak artık İsrail çok eskisi gibi rahat davranamıyor. Yani eskiden işte böyle palas pandras girerlerdi, sen çık evinden, burası benim evim derlerdi. Şimdi onu da yapamıyorlar. Çünkü dünya kamuoyunun göz önünde yaşanmaya başladı ve birçok medya organının o bölgede bulunması, işte yaşananları birebir aktarmaya çalışması, işte İsrail'in elini kolunu biraz bağlıyor. Tam olarak bağlamasa da birazcık bağlıyor. Bu nedenle sevgili izleyicilerimiz, Türkiye bu konuda önemli bir aktör. İsrail'in katil bir devlet olduğunu, terör devleti olduğunu ispat eden tek ülkedir biliyorsunuz. Ve buna tüm dünya ülkeleri de şahitlik ettiler. Onlar da İsrail'in artık bir terör devleti olduğuna inanmaya başladılar. Bu da önemli bir gelişme. Zaten son zamanlarda biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Filistin'le ilgili ve Suriye'yle ilgili elimiz hep orada olacak. Onları konuşmaya, oradaki sükuneti sağlamaya devam edeceğiz, katkı sunmaya devam edeceğiz. Sözleri işte seçime yakın bir süreçte, İsrail'de yapılacak bir seçimde biliyorsunuz. Yani artık Avrupa'da bu çok net, bariz, belli olmaya başladı. Eğer seçimi kazanmak istiyorsanız Türkiye düşmanı olacaksınız. Türkiye düşmanıysanız, en dişli Türkiye düşmanıysanız sizi seçiyorlar. Yani Avrupa'da maalesef bu durum bu. Dikkat edin, Avrupa'daki seçimlerde propaganda yapan liderlere bakın, hani aday olan liderlere bakın, hep bir Türkiye veya Müslümanlık karşıtı propaganda geliştiriyorlar ve bunun üzerine oy topluyorlar. Ya o yüzden ben bazen hani diyorum ya, mesela İsrail halkıyla birlikte zalimdir. Yani çoluğuyla çocuğuyla zalimdir. Ben ayırt etmiyorum. Kimsenin de ayırt etmemesi lazım. Çünkü çoluğu da çocuğu da bu zihniyetle yetiştiriliyor. Çünkü onlara tek bir şey öğretilmiş. Senden başka ırk yok, başkaları senin düşmanındır ve onları öldürmekle mükellefsin. Barındırmamakla mükellefsin diye öğütlemişler. Şimdi zaten o halk, yani İsrail halkı, eğer içinde merhamet duygusu olsaydı, gerçeklerden yana bir tavır takınsaydı, yaşanan bu zulümlere karşı seyirci kalmazdı. Dikkat edin, ne zamanki İsrail Gazze'ye bombalar yağdırdığında, İsrail'i gençler çoluğuyla çocuğuyla ailecek parti verdiler, eğlendiler. O bombalar patlarken zannedersin ki havai fişek izler gibi bir durum içerisinde güle oynaya bombaların yağdığını gördüler ve eğlendiler. Orada çocuklar katledilirken, çocuklar ölürken, kadınlar, siviller katledilirken onlar dans ettiler. Şimdi böyle bir topluma siz Allah aşkına ayırt edebiliyor musunuz yönetiminden? Yani şimdi hangi yönetim gelirse gelsin Türkiye aleyhtarı olarak gelecek. Yani Netanyahu gider, başka bir Netanyahu gibi deli gelir. Bir terörist gelir yine İsrail'in başına. Ya o yüzden hani Netanyahu, İsrail'de yapılacak seçimler bizi çok enterese etmiyor. Çünkü çok şey değişmeyecek, hiçbir şey değişmeyecek. İşte Gazze'ye olan bakışları değişmeyecek, Müslümanlara olan bakışları değişmeyecek. Orta Doğu'ya bakışları değişmeyecek, değişmeyecek. Çünkü halkı buna meyilli, bunu istiyor. Çünkü birileri onları kandırmış.

0: vaat edilmiş topraklar. Yani oysa gerçek vaat edilmiş toprakların yerin altı olduğunu anlatmamış kimse onlara. Ya kimse anlatmamış. O yüzden hani toplumuyla birlikte yok edilmesi gereken bir ırk, bir ülke İsrail. Yani İsrail'e orada yaşayanlara insan gözüyle bakmak insanlık dışı bir harekettir. Bunu net söyleyelim. Yani insan değiller. Yani bunu hiç böyle bir kenara koyayım. İnsan farklı bir şeydir. İsrailliler farklı bir şeydir. Ya bunu ayırt etmek lazım. Evet, şimdi Trump'tan da gözünü kararttığı haberleri var. Şimdiye kadar uygulanmamış diyerek en ağır kozunu oynadı diyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş boyutta bir ekonomik operasyon ilan ettiğini belirterek Tahran yönetimine destek veren ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılamakla tehdit etti. Zaten biliyorsunuz İran'ın ekonomisini çökertti. Yani Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntılar, İran'ın çıkardığı petrolü satamaması, ulaştıramaması, orada işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı etrafında bir abluka oluşturması, en çok gelirinin de petrolden kaynaklı olan İran'ı maalesef çökertti. Şimdi bakın orada kuyular harıl harıl petrol çıkartıyor. Siz bu petrolü alıp satamazsanız nereye kadar, nerede depolayacaksınız? Depolayacak alanınız çok fazla yok. İşte ne olacak o zaman? Satamadığınız o çıkan belli bir müddet sonra artık verimsizleşmeye başlayacak. Ve neredeyse bir petrol kıtlığı yaşanacak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri sadece bombayla değil, işte ekonomiyle dizayn etmeye çalışıyor ülkeleri. Dikkat edin, ne zaman herhangi bir ülkeyi veya sesi çok çıkan herhangi bir ülkeyi susturmak için ekonomi kozunu daima oynuyor. Yani sadece bomba atmakla yetinmiyor, aynı zamanda ekonomiyle de, ekonomiye de bomba atıyor. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bu durum, Allah aşkına, İran ve Amerika dışında herkesi etkiliyor. Bak, İran ve Amerika dışında diyorum. Siz bakmayın, yani İran sadece Hürmüz Boğazı üzerinden satış gerçekleştirmiyor petrolde. Yani elde işte ayak altında, yer altından bazı yerlere de satışlarını devam ettiriyor. Ama yani hani istenilen verimde değil, o ayrı bir mesele. Ama gel gör ki iki ülke haricinde bütün dünya ülkeleri etkileniyor. Neden? Çünkü petrol kaynağı orası ve dünyanın birçok noktasına petrol oradan gidiyor. Şimdi akılının biri mesela sosyal medyada yazıyor, diyor ki ya kardeşim İran savaşta ama benzinin litresi bilmem kaç lira, çok ucuz. Şimdi diyeceksin ki işte bu nedenle hani ağzı olan konuşuyor, klavye başına geçen konuşuyor ya. Ya arkadaş, adamlar zaten senin toprak diye baktığın yerin altı, onlar da zaten petrol kaynıyor. Yani orada petrolün ucuz olması sence normal değil mi? Bizim ülkemiz savaşta değil ama bizde 80-90 liraları görecek, 100 liraları görecek diye propaganda geliştirmeye çalışıyorlar ki burada da biraz da İsrail'in parmağı var, biliyorsunuz, satın aldıkları var ki zaman zaman istihbarat teşkilatımız çıkartıyor o Mossad ajanlarını da. Ne diyor? Diyor ki işte 80-90 lira. Ya kardeşim, senin petrol yatakların yok ki. Dışarıya bağımlısın. Yani enerjide dışarıya bağımlısın. Petrolde dışarıya bağımlısın. Birçok noktada dışarıya bağımlısın. Yani yok ki böyle yeraltı kaynakların, yeraltı zenginliklerin, petrol kaynakların, petrol kuyuların yok ki ucuz olsun. İşte bu yüzden hedef belli. Çökertmek, insanları birbirinden ayrıştırmak, kavga etmesini sağlamak.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destek

0: varsa, üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana

0: Hatta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tekin Ahşap'la Manşet devam ediyor.
5: Türk kültürler olarak bilinen yapılanmanın suç örgütü faaliyetleriyle bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Alparslan Kurtul ve eşi Sema Kurtul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 5 şirkete kayyum atandı. Somut suç eylemleri sonrası soruşturmaya dikkat çekiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın herhangi bir dini grup, inanç veya düşünceyi hedef almadığını vurguladı. Gürlek, soruşturmanın dosyaya yansıyan somut suç eylemleri, mağdur ve tanık beyanları, örgütsel baskı iddiaları ve mali deliller kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Ve gizli hat oyunu ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in emniyet ve savcılık ifadelerinde başkası adına kayıtlı hat kullanmadığı yönündeki beyanın aksine soruşturmada takipten kaçmak için başkası adına kayıtlı GSM hattı kullandığı tespit edildi. Hattın tedbir konulan Göklür Gıda'da sigortalı AK adına kayıtlı olduğu belirlendi. Ve Hürriyet gazetesi Kurtulları yakan ifade diyor. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kurtul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi çete kurdukları iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonda beni kaçırıp senet imzalattılar diyen Koray Sarısaçlı'nın iddiaları da etkili oldu. Vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı Kurtul'un adamları tarafından kaçırıldığını, elektroşok ve darpla 30 senet doldurup toplam 6 milyon dolar yazmaya zorlandığını, ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine Furkan yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını anlattı. Sarı saçlı serbest kaldıktan sonra bile vakıfta birlikte olduğu izlenimini vermeye mecbur bırakıldığını öne sürdü. Adana merkezli 6 yılda yapılan operasyonda Alparslan Kuytul ile eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar çete kurmak, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlandı. Adalet Bakanı Gürlek, Kurtulcuların suç oluşturan faaliyetleriyle suçtan elde edilen gelirlerin

İçerik altına alındığını söyledi. Ve geçiyoruz Karar Gazetesi. Netanyahu'dan seçim şovu diyor. Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmak için çabalayan Netanyahu, İsrail'deki seçimler öncesinde provokasyonun dozunu arttırdı. Suriye'de Türk askerinin konuşlanacağını iddia ettiği Halep'teki Ebu Zuhr üssünü bombaladı. ABD'den gelen haber verilmedi. Ankara karşılık verebilirdi açıklaması ise kamuoyu desteğini kaybeden Gazze canisinin tehlikeli kumarını ortaya koydu diyor. Ve Korkusuz Gazetesi, Türkiye yüzyıldan acı manzara, emekli 75 yaşında inşaatta iş başında diyor. 23.500 liralık sefalet ücreti yetmediği için amelilik yapan 75 yaşındaki dede geçim derdi zor diye dert yandı. Ve Milat Gazetesi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Milat'a konuştu. Siber vatanda devriyedeyiz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokakta nasıl devriye geziyorsak siber vatanda da sürekli devriyedeyiz. 2026 yılının ilk 7 ayında siber suçlarına yönelik 3912 operasyon gerçekleştirdik diyor. Ve Milliyet Gazetesi, hasta adam Netanyahu. Seçim hesabı yapan Netanyahu, Türkiye'yi tahrik edip tehlike var havası yaratarak oy almaya çalışıyor. İdlib'de havaalanını bombalayan İsrail savaş uçaklarını radarlar tespit etti. Türk hava sahasına girme ihtimallerine karşı tüm acil tedbirler alındı. İsrail'in Türk sınırına kuş uçuşu yaklaşık 70 kilometredeki İdlib kırsalında bulunan Ebu Zuhr askeri hava üssüne önceki gün yaptığı kapsamlı hava operasyonu, Türkiye'nin bölgeyi tarayan radar ağıyla tespit edildi. Savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısına, yani Hatay sınırına doğru yöneldiği görüldü. Radarlarca tespit edilen uçakların Türk hava sahasına girme ihtimaline karşı acil olarak tüm tedbirler alındı. Türk hava sahası uzun menzilli hava savunma sistemleriyle korunuyor. Irak ve Suriye sınır hattı savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçlarının yanı sıra seyir füzelerine karşı Hisar hava savunma sistemi ile korunuyor. Hisar A ise alçak irtifa sistemi olduğu için yüksekten uçan jetlerden ziyade bunların bıraktığı seyir füzeleri, akıllı mühimmat ve İHA'lara karşı koruma sağlıyor diyor. Ve Sabah Gazetesi, rüşveti yüzüne vurdular diyor. Rüşvet mağduru iki iş adamı duruşmada gerçekleri İmamoğlu'nun yüzüne aykırdı. Müteahhit Keleş, Deniz İstanbul projem için benden villa istedin dedi. Cemal Üneş ise rüşvet alarak 5 senet imzaladığını söyledi. Sanık müteahhit Mustafa Keleş, İmamoğlu'nun ruhsat için kendisinden villa istediğini açıkladı. Çılgına dönen İmamoğlu Keleş'e yalancısın diye bağırdı. Keleş polemiğin herkese söker bana sökmez kayıtlar var dedi. Aşağılık adam diye hakaret eden İmamoğlu'na Keleş, aşağılık adam sensin yanıtını verdi. Müteahhit Cemal Üneş de İmamoğlu'na 500 bin lira rüşvet verdiğini itiraf etti. İmamoğlu'nun emin misin Cemal abi, ben senden para istedim yani diye çıkıştı. Üneş istedin diyerek rüşveti yüzüne çarptı. Üneş, İmamoğlu'nun kendisini yönlendirdiği Mehmet Çakıcıoğlu ile 5 tane senet yaptıklarını söyledi. Ve Sözcü Gazetesi, Ankara'da 38 gündür eylem yapan gaziler Güven Park'tan zorla çıkarıldı. Bişkek'ten alın gazilere verin diyor. Kırgızistan'ın 120 milyon dolarlık, yani 5.7 milyar lira borcunu iki kalemde silecek kadar bonkör olan iktidar, 4700 gaziye yıllık 5.6 milyar lira vermemek için ayak diretiyor. Ve Takvim Gazetesi, güvenli okul, huzurlu eğitim. Okullarda yeni dönem başlıyor. Güvenlik ve eğitim odaklı değişimde cep telefonu sınıflarda yasaklanıyor. Kayıt ücreti kalkıyor. Randevulu sisteme geçiliyor. Kontrollü giriş çıkış yapılacak. Güvenlik denetimleri arttırılacak. Öğretmen kullanmayacak. Öğrenci bulundurmayacak cep telefonunu. Deneme sınavlarında bakanlık dışındaki deneme ve sıralama sınavlarına izin verilmeyecek. Kayıt ücreti de okullarda kayıt sırasında zorunlu ücret alınamayacak. Veli görüşmesi de veliler randevu almadan okul ziyareti yapamayacak. Öğretmenlere önlük, öğretmen ve eğitim çalışanlarının önlük giymesi isteniyor.
Sınav sisteminde de ortak yazılılarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

Kırtasiye konusunda da veliler pahalı ithal setlere yönlendirilecek. Evet ve sevgili izleyicilerimiz, son gazetemiz Türk Gün'le Ali Gürkan Şamiloğlu'na geçeceğiz ve gündeme alacağız. Okullarda yeni döneme de yer vermiş Türk Gün gazetesi de Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak düzenlemeleri açıkladı. Buna göre güvenlik tedbirleri tam uygulanacak. Veliler okula randevu alarak giriş yapabilecek. Sınıfta cep telefonu kullanılacak. Kayıtlar elektronik ortamda yapılacağı için kayıt ücreti derdi de bitecek diyor. Evet ve şimdi Ali Gökhan Şamiloğlu'na gideceğiz. Gündeme dair bilgileri almak için sevgili izleyicilerimiz. Evet, Ali Gökhan Şamiloğlu, söz sende.

0: ile kent gündeminde bu hafta Ziraat Mühendisi, Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, Şenol Yaldız ile kent gündemi programına konuk olacak. Şenol Yaldız ile kent gündemi 21 Ağustos Cuma saat 16'da canlı yayınla İçel TV'de.
1: Siz de ailenizle markete alışverişe gidiyorsunuz değil mi?
0: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmek.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Uçuk fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: bırakan. Tekin Ahşap'la Manşet devam ediyor.
1: Sizlerle birlikteyiz. Az önce bahsettim. Fight Arena 3 gerçekleştirdi ve sizlere canlı olarak aktarmıştık. Bu tür organizasyonlar önemli. Neden önemli? Yani dövüş, az önce de bahsettim. Yani dövüş ve aslında saygı. İkisi bir arada. Dedik ya, nasıl hem dövüş hem saygı nasıl oluyor? Yani evet oluyor. Birazdan onu konuşacağız. Zaten izlediyseniz, gördüyseniz orada dövüşçüler ringe çıktıkları andan itibaren birbirlerine saygı yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. Bir serenat düzenliyorlar içeride. Hem birbirlerine hem de dövüş sporuna karşı bir saygıydı, değil mi?
2: Evet.
1: İbrahim Altınsöz.
2: Evet, kesinlikle.
1: Şimdi İbrahim Altınsöz yayında konuğumuz, Fight Arena 3'ü konuşacağız. Nasıl gelişti, nasıl oldu? Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Evet, üçüncüsü gerçekleşti.
2: Evet, sizinle beraber üçüncü organizasyonu yaptık. En başından beri 1-2-3 üçünü de şahitlik ettiniz.
1: Evet. Ama ben sadece gözlemlerimi söyleyeyim. Mesela 1-2, mesela 1'deyken 2'yi 1'in üzerine bir şeyler kattı. 3'te ikisinin üzerine bir şeyler kattı. Yani benim gözlemlediğim aslında güzel bir organizasyon. Mesela orada tüm ekip, sizin koordinatınızda tüm ekip, aslında herkes canla başta bir şeyler yaptı. Bizim gördüğümüz bu. Tabii bu tür organizasyonlarda görünmeyen bir mutfak tarafı vardır. Onu da konuşacağız. Önce bir değerlendirme alalım. Yani nasıl geçti pazar günü? Senin gözünden nasıl geçti?
2: Genel olarak organizasyon çok iyiydi. Altınsöz Fight Arena 1, 2, 3. Gerçekten sizin de söylediğiniz gibi dışarıdan aldığım yorumlar ve duyumlar üstüne kata kata gittiğini ve gerçekten Türkiye'de gelişen bir organizasyon olduğunu hem antrenör arkadaşlarımız hem diğer organizatör arkadaşlarımız bize söylediler. Benim de gözlemlediğim kadarıyla tabii ki eksikliklerimiz vardı. Yani her organizasyon dört dörtlük olmuyor. Tabii ki hatalar, kusurlar falan oluyor ama genel olarak Altınsöz Fight Arena 3 beklediğimizden daha güzel, daha keyifli geçti. Hem çalışan ekibe, hem antrenörlere, orada yarışan bütün sporculara, size, İçer TV'ye, Sanre TV, Tepe Medya'ya ve o gün bizi yalnız bırakmayıp oraya kadar zahmet edip gelen bütün seyircilerimize, destek olan sponsorlarımıza ayrıca sizin huzurunuzda canlı yayında teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten güzel bir organizasyonu geride bıraktık ve o gün açıkladık zaten programın sonunda. Bu bitti, yani bir gece bitti değil. Yeni organizasyonun, yeni projelerin hazırlığına biz ekibimle birlikte tekrar başladık bile.
1: Şu dikkatimi çekti, yani aslında bu tür organizasyonlar ilk yapıldığında eksikliği hissediliyor. Yani eksikliğini evet. Gördük. Neden gördük? Çünkü bu üçüncüsünde seyirci yoğunluğu da vardı. Demek ki insanlar böyle

0: organizasyonları gördükçe bu organizasyonlara geliyor. Hani ilk etapta hiç bu organizasyonu yaptığında acaba seyirci gelir mi? Acaba çok izlenir mi diye bir tedirginlik olur. Bizde de öyle. Mesela bir projeyi ortaya koyduğumuzda, yeni bir program hayata geçireceğimizde önce şunu düşünürüz. Bunun izleyicisi olacak mı? Yani kesimi var mı? Bir bakıyorsun yayına giriyor, gerçekten var. Demek ki bir boşluk, bir talep varmış aslında böyle bir organizasyona.
1: Şöyle, zaten Mersin'de çok böyle organizasyonlar yapılmıyor. Onun için, evet, gerçekten bir ihtiyaç var. Bir de her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de, spor sektöründe de bir algı yaratmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Yani yoksa hiç kimse izlemez, hiç kimse alışveriş yapmaz, hiç kimse görmez sizi, arka planda kalırsınız. Ama siz o algıyı iyi yönetirseniz, iyi hazırlık yaparsanız, sosyal medyaya ve insanlara iyi bunu iyi reklamlayıp pazarlarsanız ve işinizi de gerçekten hakkıyla yaparsanız güzel sonuçlar alıyorsunuz. Bunu hep beraber pazar günü gördük. Gayet de güzel oldu. Çünkü biz öncesinde 3 aylık bir hazırlık süreci geçirdik. Sosyal medyalardan, televizyon programlarından, konuklardan, federasyondan, Mersin'deki herkesi duyurmaya çalıştık ve sonucunu da aldık. Gerçekten güzel oldu.
0: Aslında izlediğin zaman tablo güzel.
1: Evet.
0: Ama o tablonun oraya kadar gelişiyle ilgili bir mutfak var. Arkada dönen birçok
1: zahmetli
0: işin olduğu, bazen sinirin, bazen stresin yaşandığı. Nasıl yaşandı o süreç? Yani o süreci de biraz anlatmanı istiyorum. Çünkü bu tür organizasyonlar gerçekten kolay çıkmıyor. Yani
1: evet, şöyle,
0: yapılanmasında.
1: Seyirciler geliyor orada, organizasyonu 2 saat, 3 saat izliyor, gidiyor. Ama arka tarafta o işin mutfağında o sporcuların eşleşmeleri, denk eşleşme olması, antrenörlerinden hakemlerine kadar, oraya gelecek olan sağlık ekibi, organizasyonun ekibi, çalışacak olanlar, güvenliğine kadar arka tarafta bir mutfak var ve sizin o izlediğiniz 3 saatin dışında gerçekten aylar süren bir hazırlık süreci var. Zaten bizi de o yoruyor. Ve şöyle, tabii ki dediğim gibi yine organizasyonlarda sorun çıkar ama önemli olan o sorunu o organizatör olarak izleyicilere yansıtmadan, seyircilere yansıtmadan onu çözebiliyorsak gerçekten bir ekip kurmuşuzdur. Gerçekten bu organizasyonu yapıyoruz ve ileriye taşıyacağız. Ki en sonunda da biz de buna şahitlik ettik. Sorunlar da oldu. İstemediğimiz durumlarla da karşılaştık ama biz bunu ne canlı yayında izleyicilerimize...
0: Biz hiç görmedik. Onu diyeceğim. Ben ne kadar profesyonel davranmışsınız.
1: Ne de o ortamdaki izleyicilerimize biz bunu yansıtmamaya çalıştık ve çözdük de, başardık. Demek ki iyi bir ekibimiz var. Yani bir ekip oluşturduk artık Mersin'de bu işi yapabilecek. Yavaş yavaş da bunlarla birlikte ileriye taşıyacağız.
0: Evet, gerçekten o eğer çıktıysa onu diyecektim. Herhangi bir sorun, sıkıntı yaşandım ki mutlaka vardır. Bazen çok büyük, evet, olabilir, bazen küçük olabilir ama hani biz böyle bir şey görmedik. Yani biz aslında oraya gelen seyirciden farklı bir gözle bakıyoruz. Mesela televizyonda çalışan insanlar, mesela normal bir vatandaş televizyon izlerken sadece görüneni görür. Biz orada onun öncesini, neler yapıldığını, işte kadrajın nasıl alındığını, ışığın nasıl geldiğini, bunları gözlemleyerek yorum yapıyoruz. Mesela orada biz böyle bir şey hissetmedik. Yani bir problem, bir sıkıntı veya bir eksiklik, organizasyonda yürümeyen bir alan olmadı. Ki ben birçok canlı yayına gidiyorum ekibimizle. Orada bir takım aksaklıkları bizzat görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani bize de yansıyor o. Çünkü hani mesela sizin yaptığınız organizasyonda da biz canlı yayın ekibi olarak aslında sizin ekibinden bir parçayız. Yani birbirini tamamlayan parçayız. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Bizi zorlamadınız.
1: Çok güzel geçti. Yani akıcılığı zorlanmadık. Hiç bozulmadı. Evet, evet. Gayet profesyonelce geçti. Bir de ilk defa o gün maç izlemeye gelen
0: var mıydı ilk defa?
1: Vardı. Yani. İlk defa gelen, yani hocam çok güzeldi, çok heyecanlıydı, çok aksiyonluydu. İşte televizyondaki gibi değildi. İşte o ruhu yaşamak, o heyecanı yaşamak çok güzeldi. Biz geri dönüşler aldık. Hiç dövüşle alakası olmayan izleyicilerimiz bile vardı orada. Ve onların bile geri dönüşü beni mutlu etti ve daha da ateşledi tabii ki.
0: Evet, gerçekten ben organizasyonun tamamını değerlendirecek olursam bence çok mükemmel geçti. Hani mutlaka vardı eksiklikler bizim görmediğimiz ama sizin içinde olup da gördüğünüz, hani biraz daha, çünkü bir sonrakinde herhalde bunları da üzerine bir şeyler ekleyip yine güzel bir organizasyon çıkacak ortaya. Peki bu üçüncüsünde hani bir daha yapmam dediğim bir şey oldu mu?
1: Yani şöyle, biz organizatör olarak zaten her şeyi yapmaya çalışmamalıyız. Kontrol etmeye çalışmamalıyız.

0: doğru görevleri, doğru kişileri, o işi yapabilecek, mesela o görevi ona verdi ama senin aklın da orada kalmayacak. Eğer biz doğru görevlendirmeyi yaparsak, o işi ehline, mesela kameramansa kameraman, güvenlikse güvenlik, o an mesela ringten sorumluysa ringten sorumlu, sağlıkçıysa orada ambulans vardı, sağlık ekibi vardı. Dediğim gibi her şey, yani her şeye bizim yetişebilmemiz zaten mümkün değil. Doğru yere doğru görevlendirmeyi yaparsak, bir de az önce dediğim gibi sorunları da yansıtmamaya çalışırsak, çünkü sorun oluyor mesela bizim tek bir plan üzerine değil, mesela o olmadı, B planı, C planı gerekirse, mesela o bir terslik olduğunda alternatif de bulmamız gerekiyor o an. Ve dediğiniz gibi o akıcılığı bozmamız lazım. Çünkü izleyicilerimiz canlı yayın izliyor. Ve o an kesilmesi demek organizasyonun kötü geçmesi demek. Kötü bir algı yaratmak demek. İşte dediğim gibi yapmam dediğim şeylerden bir tanesi de her şeyi kendim koşturmamam gerekiyor. Biraz daha profesyonel bir ekip, yani bu ekibin de üzerine bir şeyler katarak biraz daha büyük, daha geniş,
1: biraz daha sorumlulukları artırarak, evet,
0: daha sorumlulukları artırarak hazırlanmam gerektiğinin farkındayım.
1: Aslında bizim canlı ekip adına söylüyorum, teşekkür etmek istiyorum. Neden? Çünkü ilkinden beri aynı duygu içerisindesiniz. Diyorsunuz ki mesela sizin için çekim alanı neresi uygun, nasıl uygun, siz nasıl rahat edecekseniz, yayını nasıl iyi verecekseniz, işte kameraların konumlanmasından tutun da işte orada anlatıcıların yerine kadar her şeyi bize bırakıyorsunuz. Mesela bu çok önemli. Mesela bazı organizasyonlarda bizim adımıza kendileri karar veriyorlar. Yani bizim belki de çekimi iyi bir noktadan yapamayacağımız bir alan bize bırakılmak zorunda kalıyor. Biz her ne kadar kötü olsa da onu profesyonel bir şekilde o kötülükten çıkartıp iyi bir şey çıkartmaya çalışıyoruz ama zorluyor bu bizi. Evet. Ama sizde bunu yaşamıyoruz. Yani bu çok önemli. Ya bize diyorsunuz ki nerede durmanız gerekiyor? Mesela aracın nerede durması gerekiyor? İşte siz belirleyin diyorsunuz, ona göre o rahatlığı veriyorsunuz. Ve
0: şöyle, bu sadece canlı yayın çekim işte, yapan arkadaşlar için değil. Şöyle, her işi yapan kişi nasıl yapacağını, en iyi nasıl yapacağını kendisi bilir. Evet. Güvenlikse mesela, daha önce yapmışsa bunu, belki 100 defa bodyguardlık yapmıştır, güvenlik yapmıştır. Nerede durması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini biliyordur. Siz mesela yüzlerce belki canlı yayın yaptınız, yüzlerce programa katıldınız. En iyi görüş açısını siz bilirsiniz. Tabii biz organizatörüz ama koordineli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Sağlık ekibinin nerede olması gerektiğini, sunucunun, hakemin, sporcuların nerede hazırlanması gerektiğini. İşte o an dediğim gibi mesela 100 tane kalem var orada, 100 farklı şema var. İşte hepsini koordineli bir şekilde yönetmek gerekiyor, idare etmek gerekiyor. Ve işin çoğu, büyük bir kısmını da az önce bahsettiğimiz ekip kısmında ekibe bırakmak gerekiyor.
1: En güzel de buydu. Evet. Bence bu organizasyonun bir parçası devam etsin bu şekilde.
0: Evet.
1: Peki şimdi hani dövüş sporları genelde salonlarda gerçekleşiyor. Salondan çıkartıp böyle eğlenceli bir ortama dönüştürmek mi?
0: Yani şöyle, eğlence olarak yüzlerce alternatif var aslında. Ama dövüş sporları da neden bunlardan bir tanesi olmasın?
1: Yani.
0: Ben bunu düşünerek öyle bir mekanda, öyle bir atmosferde bu organizasyonu yapmaya karar verdim. Yani iyi maç yaptım, seyirci gelsin dönemi bitti artık. İnsanlara biraz daha farklı, biraz daha cezbedici bir şeyler sunmamız gerekiyor. İnsan neden evdeki ekranı bırakıp kalkıp bilet alıp oraya kadar gelsin ki? Çünkü ona ekranda yaşayamayacağı bir ortam sunmamız gerekiyor. Biraz daha keyif alacağı, DJ olur, müzik olur, eğlence olur, o anki ambiyans olur. İşte bunları seyirciyi ortak etmeye, o heyecanı yaşatmaya çalıştık biz. Maçlar tabii ki her dönemin parçası ama biz dövüş sporlarının özünü bozmadan bu sunum biçimini biraz daha şekillendirmek istiyoruz. Biraz da o işte kalkıp geldiğine, bilet aldığına, oraya kadar gelme değilsin. Ve bir sonraki organizasyona bir daha gelmek istesin.
1: İşte orada seyirci neyi almış olacak? Neyi vermek istiyorsunuz?
0: Oraya geldiği zaman mesela televizyon ekranında bizim dövüş maçı izlediğimizde çok o heyecanı yaşayamıyoruz.
1: Evet.
0: Ama orada, oraya geldiklerinde o antrenörü görüyorlar. Ringin içindekini görüyorlar.
1: Birebir havayı
0: soluyorlar. Ve kendilerini o heyecana kaptırıyorlar. Yani bu da bir nevi sektör oluyor. Eğlence sektörü oluyor. O duyguyu yaşıyorlar. Sporcu gibi, antrenör gibi o duyguyu yaşamak kendini oraya ait hissediyor aslında.
1: Evet. Kadınlar da iyiydi bu sene.
0: Gecenin yani en güzel maçlarından bir tanesini bence
1: şu an ekranlarda.
0: Kadın maçıydı. Evet.
1: Çok çekişmeliydi. Çok böyle. Ama şu dikkatimi çekiyor. Yani 3 yıldır yapılan bu organizasyonda. Sporcular her ne kadar burada birbirlerini yenmek için mücadele verse de maç bittiği andan itibaren birbirlerine sarılıyorlar.

0: Tabii onun antrenörü ona saygı duymayı, saygılı olmayı hocasına, takım arkadaşlarına, yaptığı spora, dövüşeceği rakibe, rakibin antrenörüne
1: hep saygı. Yani,
0: hep saygı duyacaksın. Ve ringde sporcunun konuşması bile yasak. Eğer sporcu ringde konuşursa hakem onu uyarıyor. Bir daha konuşursa uyarıyor. Üçüncü de maçtan diskalifiye ediyor onu. Hmm. Kesinlikle sporcunun konuşması yasak. Eğer senin hakkın savunulacaksa ya da yanlış bir karar varsa diyor, senin köşendeki antrenörün
1: savunulacak.
0: Evet. Evet. Ve dediğim gibi ilk sporcular ya da çocuklar ilk salona girdiği anda ona bir saygı, bir disiplin öğretilir. Antrenman başlamadan herkes sıraya girer. Bayrağa selam verir. Evet. Döner hocaya selam verir. Ondan sonra antrenmana başlar. Antrenman bittiği anda da tekrar herkes aynı sıraya girer. Tekrar bayrağa selam verir. Hocaya selam verir ve öyle çıkar. Yani bu disiplini kazanınca çocuklar ister istemez o şeyle büyüyor, gelişiyor. E tabi maçta tabi hocasının otoritesi, kişiliği, ondan da çekiniyorlar. Ondan dolayı hem yaptığı spora, hem rakibe, hem rakibin hocasına saygı duyuyorlar.
1: Kadın izleyiciler de var çoğunluktaydı.
0: Evet.
1: Yani bu sefer hani ikincisinde de vardı ama bu üçüncüsünde kadın izleyici daha fazlaydı.
0: Daha fazlaydı. Benim de dikkatimi çekti.
1: Yani, hatta dövüş sporlarına da kadınların ilgisi son zamanlarda çok arttı. Mesela senin sayfanda görüyorum.
0: Yani şöyle, her şeyin bir trend olma zamanı var. Sanırım şu anda da trend dövüş sporları, kickbox, muay thai ve biz de bunu iyi değerlendirmeye çalışıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Ve trend olarak kalmasından ziyade bir yaşam biçimi olmasını istiyoruz. Hem çocuklar için hem kadınlar için. Çünkü zamanımızda artık herkesin kendini savunmayı öğrenmesi gerekiyor. Özellikle kadınlarımızın daha çok kendini savunmayı öğrenmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de kickbox, muay thai. Hem fiziksel olarak gelişimlerine, daha güzel, daha fit görünmelerine, hem de ruhsal ve bedensel olarak o vurma, işte yumruk tekme atmağından sonra bir rahatlama oluyor. Bir stres atılmış oluyor. Ondan dolayı yani herkes şu an yapmaya çalışıyor ama kadınlarımız biraz daha ön planda tabii ki.
1: Evet. Şimdi arkadaşlardan rica edeyim, face to face'i de hazırlasınlar. Ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Çünkü face to face ile ilgili kafamda bir soru var, onu da iletmek istiyorum. Evet. Şimdi bu müsabakalara başlamadan bir gün önce, yani son 24 saatte sporcular herhangi bir iş ve işlem içerisine giriyor mu? Farklı bir yaşam biçimini değiştiriyor mu? Nasıl hareket ediyor, neler yapıyor?
0: Şöyle, biz face to face dediğimiz, basın toplantısı dediğimiz programda aslında sporcular bir yandan da tartılmış oluyorlar.
1: Birbirlerini tartmış oluyorlar.
0: Yok. Ha şeyde. Bisiklet belirlemek için mesela 75 kiloda dövüşüyorsa sporcu, sporcuyu biz orada hakem ve federasyon kontrolünde çıkarıyoruz, kilosunu ölçüyoruz, tartıyoruz. Ondan sonra biz face to face'e geçiyoruz. İşte o hazırlık süreci sadece sporcuları hem yıpratıyor hem yoruyor. Çünkü o kiloya düşmeleri gerekiyor. Eğer 100 gram, 200 gram fazla olduklarında bile diskalifiye olma durumları oluyor. Hmm.
1: Anladım.
0: Yaşam biçimi olarak hem uykularını planlamaları gerekiyor son 2 gün, 3 günde. Çünkü artık antrenman bitti, artık dinlenme ve maça hazır olma süreci başlıyor. Hem beslenmelerini ayarlamaları gerekiyor. Hem güçsüz kalmayacaklar hem de kilo verecekler.
1: O kiloyu koruyacaklar.
0: O kiloyu koruyacaklar ya da verecekler. O istenilen kiloya gelmeleri gerekiyor. Motivasyon olarak, psikolojik olarak hazır olmaları gerekiyor.
1: İşte ve
0: ilk defa rakibiyle karşı karşıya geliyor o gün. Yani sonraki gün onunla dövüşecek belki, yani maça çıkacaklar. O an ne yaşanacak bilmiyorlar ama bu onun fragmanı aslında.
1: Peki burada göz daha veriyor. Şov mudur yoksa farklı bir şey mi? Yani face to face dediğimiz.
0: Sadece şov değil aslında. Gerçek bir olay, yaşanan bir olay. Çünkü siz belki hiç tanımadığınız biriyle bir sonraki gün karşı karşıya geleceksiniz ve burada onun ölçümünü yapıyorsunuz siz. Göz daha veriyorsunuz, şov yapıyorsunuz, psikolojik baskı kuruyorsunuz.
1: Baskı kurmaya çalışıyor.
0: Tabii ki. Bir kelimeyle, bir sözle, bir bakışla insan etkilenebiliyor. Psikoloji ya yükselebiliyor ya alçalabiliyor. İşte bu olay da onlardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi mesela tartılıyorlar yukarıda kabinde.
1: Evet.
0: Ondan sonra onları sahneye alıyoruz. Tabii bazen mesela itişmeler, kakışmalar oluyor. Orada psikolojik bir oyun aslında. Yani rakibe üstünlük kurma çabası. Bayanlarımızı da görüyoruz şu an. Rakibi geldikten sonra göz göze

0: geliyorlar. İlk defa rakibin o kadar yakınlaşıyor.
1: Ben şeyi nasıl koruyorlar onu çok merak ediyordum aslında. Yani sizde Avrupa'da birçok dereceleriniz de var. Dünyada dereceleriniz var. Mesela şimdi bir gün önce face to face yapıyorsunuz. Böyle bir an bir yükselebiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Sonra orada hani ya nasıl olsa arkadaş çok fazla üzerine gitmeyeyim diye bir düşünceye sahip oluyor musunuz? Yoksa yok hayır ben kesinlikle alacağım.
0: Ya o an eğer onunla dövüşeceksen artık o arkadaş değil.
1: Değil.
0: Rakip.
1: Rakip.
0: Evet.
1: Yani düşman ona biraz hazırlıyor kendini.
0: Düşman da değil, arkadaş da değil.
1: Düşman evet, değil ama rakip. Bir rakip.
0: Evet, evet. O artık bir rakip ve maç bitene kadar senin ona hep psikolojik üstünlük kurman gerekiyor.
1: Evet.
0: Fizyolojik olarak üstün olman gerekiyor. Güç olarak üstün olman gerekiyor. O yolda her şey mübah diye artık kendilerini hazırlıyorlar. Basın toplantısı face to face'te bile mesela en yakın arkadaşla itişip kakışıp böyle kavga ettiklerini, bağırıp çağırdıklarını gördük. Sonraki güne aslında bir hazırlık.
1: Evet.
0: Maç yapılıyor. Kazanan kaybeden ilan ediliyor. Sonra tekrar
1: dostluklar devam ediyor. Yemekte bir araya geldik.
0: Aynen. Ondan sonra tekrar.
1: Sanki az önce hiç birlikte dayak yememiş.
0: Yemekte herkes bir araya geliyor. Hocalar bir araya oturuyor.
1: Evet.
0: Hocalar da aynı şekilde savaşıyor aslında. O gün görmüşsünüzdür belki. Sporcular ringin içinde, antrenörler köşelerde savaş veriyor yani.
1: Taktiklerle.
0: Evet.
1: Peki Türkiye'de gerçekten her branşta olduğu gibi bu branşta da çok önemli sporcular var aslında.
0: Evet.
1: Ama bir spor markası ihtiyaç var mı?
0: Yani şöyle, dünyada UFC var, One Championship var, Glory var. Bunlar dünya çapında izlenen ve dünya çapında takip edilen organizasyonlar. Türkiye'de belki 100 tane organizasyon var ama birkaç tanesi sadece uluslararası arenalara taşınması gerekiyor. Yani şöyle çıkmaması için hiçbir neden yok. Biz bunu başarabiliriz, yapabiliriz. Türkiye'nin coğrafi konumu, genç nüfus, dövüş sporlarına ilgisi, sporcu potansiyeli çok yüksek.
1: Evet.
0: Eksik olan şey potansiyeli uzun vadede bir organizasyon kültürüyle birleştirmek. Global marka bir gecede kurulmaz tabii. Bu az önce bahsettiğimiz organizasyonlar yıllardır devam eden organizasyonlar. Profesyonel ekiple devam eden organizasyonlar. Birinci organizasyondan 10'dan 50'ye kadar belki bu vizyonu koruyup büyütmek gerekiyor. Altın Söz Fight Arena olarak da benim bakış açım bu. Bugün Mersin'de attığımız adımlar yarın belki Türkiye'de, sonrasında belki uluslararası arenalarda, Avrupa'da, dünyada ses getiren bir organizasyon olarak devam ettirmeyi düşünüyorum.
1: Aslında birçok farklı ülkelerden de sporcular vardı. Onların ülkelerinde de işte SunTV vasıtasıyla, uydu vasıtasıyla onlar da izleyebilmişler.
0: Evet.
1: Yani gelen yorumlara baktığımızda. Peki şimdi bu o organizasyon bir de aslında hani televizyondan izlerken tekrarını izleme şansı var. Mesela oradaki ambiyans çok farklı. Evet güzel. O anı yaşıyorsunuz. Ama televizyonda da işte böyle tekrarları izleyebiliyorsunuz.
0: Nakavtları izleyebiliyorsunuz.
1: Nakavtları işte evet. Attı ki özellikle yorumcuların yaptığı yorumlar üzerine. Bu da önemliydi. Peki sporcuların aynı zamanda takipçi sayısıyla ilgili bir bağlantısı var mıdır? Yani sadece iyi sporcu olmak yeterli mi yoksa takipçi sayısı veya takip sosyal medyasını kullanması onun için bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır?
0: Şu an sosyal medyada aktif olmak, görünür olmak, iyi olmak her açıdan faydalı. Ve her açıdan insanı bir adım ileriye taşıyor. Yaptığınız iş ne olursa olsun.
1: Bir nevi varlığını tespit etmek.
0: Yani senin
1: etmek.
0: Varlığını tespit ediyor, senin potansiyelini arttırıyor, senin bir kitlen olduğunu gösteriyor ve biz baktığımızda evet bu bizi izletir, bu bizi de geliştirir, bizim markamızı ön plana çıkarır diyoruz. Sadece bununla da kalmıyor. Mesela gidip bir sponsorluk görüşmesi yaptığında sporcu, işte benim maçım var, bana destek olun, bana sponsor olun diye bir markayla görüştüğünde senin mesela şampiyonluğuna bakıyorlar tabii ki, başarına bakıyorlar ama senin kitlene de bakıyorlar.
1: İzlemiyor musun?
0: Tabii ki.
1: İzlemiyor musun?
0: Biz sana takip sponsor olacağız musun? Tamam yani destek olacağız ama her marka tabii ticari de düşünür. Bunun bize geri dönüşü nasıl olacak? Ya da sen bizi kaç kişiye duyurabileceksin? Kaç kişiye sen bu reklamı, bu markayı tanıtabileceksin? Onun için ben bütün buradan bütün sporculara, hatta bütün gençlerimize hangi branşı yapıyorsa yapsın, güçlü bir sosyal medya, güçlü bir

0: kitle oluşturun. Yani bir trend kazanın. Kendinizi geliştirin o konuda da ki insanlar sizin profilinize baktığınızda işte 200 bin, 300 bin takipçisi var. Bunu biz organizasyonumuza alalım. Bu 200 bine de biz organizasyonumuzu duyurmuş olalım. Yani mantık basit aslında. Ya da benimle birisi gelip sponsorluk için görüşmek istediğinde tamam ben Avrupa şampiyonuyum. İşte ama yani ne, bunu nereye yansıtabilir, nerelere taşıyabilir? Başarı olarak yetmiyor. Bir de görünür de olmanız gerekiyor. Evet. Bunu görünüre, sosyal medya, televizyonlara gerekirse yani kendileri çabalayıp kendileri bunları başarır.
1: Var olma savaşı vermek.
0: Tabii ki var lazım. Olacaklar ve ondan sonra hayat onlar için daha kolay olacak.
1: Doğru. Peki sponsorlardan konu açılmışken en çok da sıkıntıyı bu noktada yaşıyor sporcularımız. Yani Evet. Bakıyorsunuz mesela biz ilk Fight Arena'yı yaptığımızda ya var mıdır izleyicisi diye düşündük. Varmış.
0: Evet.
1: Şimdi bir eksiklik mi bu organizasyon? Onu gördük birincisinde, ikincisinde. Evet, bir eksiklikten doğmuş ve insanlar bunu takip ettiler. Yani oraya gelenler vardı ama oraya gelenlerin dışında sosyal medyada görüp de işte televizyonda izleyip de bir sonraki organizasyona katılmak için bekleyen insanların olduğunu da gördük. Ya yani bir şey var, bir talep var aslında.
0: Bir algı oluşturabilir.
1: Bir algı var aslında. Evet. Ama bu tür organizasyonlar daha güçlü, daha büyük, daha böyle Türkiye çapında, belki uluslararası çapta, neden olmasın? Düşünülüyor mu? Yani sponsorlar bu konuda onlara diyeceğiniz bir şey var mı? Yani neden böyle bir organizasyonun içerisinde yer alsın? Neden oraya para yatırsın?
0: Şöyle, az önce de bu konuyu konuştuk aslında. Biz sponsorun karşısına çıktığımızda bize destek olun demiyoruz. Bize yatırım yapın diyoruz.
1: Evet.
0: Bize yatırım yapın, siz de bunun karşılığını alın. Az önce size anlattığım
1: kazan,
0: konu.
1: Kazan olay.
0: Eğer sporcunun 200, 300, 500 bin takipçisi varsa, bir kitlesi varsa, yani gidip sponsorla görüştüğünde sponsor da düşünüyor. Yani benim de bundan geri dönüşüm olacak.
1: Tabii.
0: Tek taraflı değil bu. Çünkü sponsor bir yandan bağış yap, yani bağış da yapıyor bir yandan ama yatırım da yapmış oluyor.
1: Aslında sponsorun maksadı da o değil mi?
0: Evet.
1: Yatırım yapıp.
0: Biz de, ona bu yatırımın karşılığında ne sunacağımızı göstermek istiyoruz. Biz oraya geldiğinde biz ona VIP bir loca hazırlıyoruz. Televizyona çıkarıp ona plaket takdimi yapıyoruz. Ana sponsorlarımıza konuşmalar, röportajlar yaptırıyoruz. Teşekkür paylaşımları yapıyoruz. Otomatikman o sponsora biz bütün kitlemizi duyurmuş oluyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Televizyondan, sosyal medyasına kadar, saygınlığından, işte varlığına kadar belki yani...
1: Bir çevresi tamam, var ama
0: evet,
1: çevresini daha da geniş.
0: Tabii ki geliştirmiş oluyor. İşte evet. Onun için az önce söylediğim gibi sporcularımızın da sosyal medya işte takipçileri kitlelerini arttırmaya gayret etmeleri gerekiyor. Bizim için de aynı şey geçerli. Biz de mesela bir algı oluşturduk dedik ama biz bu kitleyi daha da her geçen gün büyütmeye çalışıyoruz. Yani bugün insanlar bizi arayıp hocam biz sizin organizasyonunuza sponsor olmak istiyoruz dediklerinde biz o zaman uluslar veya uluslararası organizasyon yapabilecek güce geleceğiz.
1: Peki bir soru soracağım, cevap vermemekte serbest. Mesela şöyle soruya girmeden önce, mesela bir takım güzel organizasyonlar yaparsın, güzel şeyler düşünürsün, güzel amaçla bir yola çıkarsın.
0: Evet.
1: Nitekim biz bunu yaşadık. Yani biz de bir salon futbolu turnuvası başlatmıştık. Gerçekten de çok iyi ilerledi, çok güzel gitti. Artık kurumlar, takımlar bir sonrakine katılmak için bizi bittiği andan itibaren aramaya başlayıp yerini rezerve etmeye çalışıyor. Tabii baktık ki yani bizim önümüzde bir takım sorunlar çıkmaya başladı. Birileri işte mesela biz bunu canlı veriyoruz, birileri diyor ki yayın bedeli ödeyeceksiniz. Ya niye yayın bedeli ödüyoruz mesela? Biz kendi projemiz bu, kendi kanalımızda yayınlıyoruz. Bizim evet. Ürettiğimiz bir projeyi kendi kanalımız. Hani biz bunu kalkıp da diğer kanallara satmıyoruz ki yayınlaması için. Yayın bedeli diyor. Yani biraz şey yapıyor ya, yani bir kösteklik oluyor. Yaşadık mı böyle bir şey
0: tabii
1: bu süreçte?
0: Yaşamamak ayıp olur diyelim biz de.
1: Yani şimdi işte maalesef.
0: Siz ortaya bir ürün koyacağınız zaman ve bunu gerçekten yapmaya başlayınca, bir şeyler başarmaya başlayınca ister istemez karşınızda cephe alacak olanlar var. Bu en yakın çevremizden de olabilir. Yaptığımız işin camiasındakiler de olabilir. Yani bizim projemizi yapmak isteyip yapamayanlar da olabilir.
1: Ama tabii ben yapmamıyorsam o da yapmasın.
0: İşte ben yapamıyorsam o da yapmasın. O yapmasın sonra ben yapayım. Bu insanoğlunun olduğu her yerde var. Her alanda var. Biz ne yapacağız? Mesela ben başlarken ben kendi kafamda şunu kurdum. Ben bu işi yapacağım. Yani sponsor bulamadık. Yine yapacağım.
1: Kendi cebimden ödeyeceğim.
0: Yine yapacağım. Yani bu yatırım al. Bizim için de bir yatırım. Tabii. Geleceğe yatırım.
1: Kendini gösterme.
0: Sporculara yatırım. Oradaki gençlere, çocuklara birer yatırım. Belki o gün organizasyonumuzda mesela dövüşen sporculardan biri o videoyu mesela uluslararası arenalara atacak ve yarın bir gün onu orada izleyeceğiz.
1: Evet.
0: Ve buradan geçmiş olacak. Bizim elimizle oralara ulaşmış olacak.
1: Şimdi ben hep şöyle derim. Yani aslında rakip olunması güzel. Yarışın içerisinde olmak daha güzel projeleri ortaya çıkartır. Ama maalesef bizde şöyle bir durum var. Güzel bir proje ortaya koyarsın. Bu projeyi kösteklemeye çalışıyorlar. Ayak diretmeye çalışanlara ya yapabiliyorsanız siz üzerine biraz daha katıp karşımıza çıkın yapın. Buna eyvallah deriz ama hani bozmak, işte çelme takmak doğru bir yaklaşım değildir.
0: Ben böyle durumlardan daha çok keyif alıyorum.
1: Aslında daha çok
0: hamçılıyorum. Evet.
1: Daha iyisini yapayım. Madem
0: ben ya böyle, zaten hep şey ben böyle durumlarda özellikle böyle şeyler duyduğumda ya da duyumlar aldığımda daha çok keyif alıyorum. Daha iştahlı çalışıyorum.
1: Doğru yaptığına inanıyorsun.
0: Evet. Daha çok büyütmeye çalışıyorum. Ve gerçekten de teşekkür ediyoruz hepsine.
1: Peki bundan sonraki hedef nedir?
0: Şimdi dediğim gibi 3'ü bitirdik. Biz hedefimiz tekrar Altın Söz Fight Club. Kendi spor salonumuz var. Orayı biraz daha büyütüp geliştirmek. Çünkü kitlelere de ulaşmış oluyoruz biz bu açıyla. Orayı biraz daha düzenleyip ekonomik olarak kendimizi geliştirmek. Altın Söz Fight Arena 4. Hazırlıklarına başlamak ve bunun hazırlığını yaparken kendimizi geliştirmek aslında. Yani biz sadece organizasyonu geliştirmiyoruz. Kendi kafa yapımızı geliştiriyoruz. Kendi ufkumuzu açıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Çünkü her seferinde konuştuğumuz insan sayısı artıyor.
1: Evet.
0: İletişime geçtiğimiz insan sayısı artıyor. Çevreler gelişiyor. Bizim kafamızda farklı planlar oluşuyor. İşte dediğim gibi hem kendimizi geliştirmek, hem spor salonumuzu, hem de Altın Söz Fight Arena 4'ü biraz daha kurumsal, biraz daha güçlü bir ekiple, biraz daha vizyoner bir bakış açısıyla, işte büyük organizasyon değil de kaliteli ve hatasız organizasyon olarak planlamaya çalışacağım.
1: Biz de gerçekten bu organizasyonun içerisinde yer aldığımız için çok mutluyuz. Yani çok keyifli bir yayın oluyor bizim açımızdan da. Yani çekim ekibi de çok severek, isteyerek aslında gerçekleştiriyoruz. Güzel organizasyonlar bence desteklenmeli. Yani bu kente bir değer katıyorsa ki katıyor, desteklenmeli ve daha geniş alanlara yayılmalı diyorum. Son mesajlar var mı?
0: Yani desteklenmeli, desteklenebilmesi için de o işi yapan kişinin, liderin kendine inanıp güvenip ona göre planlamasını yapması gerekiyor. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi hem kendimizi geliştirip hem organizasyonumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bunları yaparken vizyoner olup uluslararası çapı yakalamaya çalışıyoruz. Sizin de dediğiniz gibi biz tabii ki destek olmadan hiçbir şey olmaz diyelim. Umarım en kısa zamanda tekrar uluslararası düzeyde bir organizasyonla tekrar karşınıza çıkacağız. Beklemede kalın diyelim. Yakında tarihi açıklayacağız diyelim. Çok da uzatmayacağız.
1: Büyük bir sabırsızlıkla biz de bekliyor olacağız. Bunu kamuoyuna paylaşmayı da aslında büyük bir sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Hem böyle güzel bir organizasyonu kentimize kazandırdığınız için, hem programa gelip bu değerlendirmeyi yaptığınız için size ve ekibinize gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Mersin'in böyle bir organizasyona ihtiyacı varmış, onu gördük. Böyle bir potansiyelin varlığını gördük. Bence bunun biraz daha ilerlemesinde, büyütülmesinde fayda var ki bunu yapacağınızı da inanıyoruz. Tekrar emeklerinize, yüreğinize sağlık.
0: Ben de öncelikle bizi bu programa kabul edip konuk olarak aldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Organizasyonumuza tekrar destek olan sponsorlarımıza, Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız'a, Federasyon ekibimize, o gün bizleri yalnız bırakmayan ekip arkadaşlarıma, izleyicilerimize, antrenör ve hakemlere sizin huzurunuza tekrar teşekkür ederek programı

0: programı kapatmak istiyoruz.
1: Evet, çok teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Güzel organizasyonlar Mersin'e yakışıyor. Mersin çok güzel bir kent ve Mersin'de yapılabilecek her türlü etkinlik ve güzel organizasyonlarda halkın da içinde olduğu tüm organizasyonların çoğalmasını bekliyoruz. Ya bu tür oluşumların desteklenmesi tarafındayız. Çünkü bu tür organizasyonlar birleşmeyi, kaynaşmayı, bir arada olmayı hedefliyor büyük bir çoğunlukta. O yüzden bu tür organizasyonların önünü açmak lazım diyelim sevgili yöneticilerimize de. Buradan böyle bir mesaj da verelim. Onlar da biraz daha elini taşın altına koyup gençlerimize bu imkanları sunsunlar. Evet, bugün manşet programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
2: Meydanlardan tanır tanıyan
3: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.

0: Reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: de.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğü 150 ibeli 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği projesini sürdürüyor. Sütü hijyenik koşullarda muhafaza edilmesine katkı sağlayan destek sayesinde üreticinin maliyet yükü hafiflerken üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Kariyer Merkezi, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, üniversitelerle işbirliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkezlerde verilen giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım, saç kesim, makine bakım onarım, mobilya imalat ve montaj, çanta yapımı, makyaj, bilgisayar bakım ve işletmenliği gibi değişik alanlarda verilen ücretsiz kurslar her ay yenilenerek sürüyor. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi, kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarla Mersinlere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar, sunulan deniz sporları sayesinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: Alanıyla Dimax'ta üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Efendim merhaba, günaydın. Gündemde şu saat itibariyle öne çıkan konular neler, onlara değineceğiz. Tabii siyasi gündemde bir sakinlik söz konusu. O sakinlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde olması. Gerçi Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli adımı attı. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 evet oyuyla kabul edildi. Sayın Cumhurbaşkanı imzaladı. Sonrasında resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Ve şu anda da Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ve Cevdet Yılmaz başkanlığında ve bununla birlikte ilgili kurumların da yöneticilerinin ve atadığı temsilcilerin ve sayın bakanların da dahil olduğu kurulda çalışmalarına başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir izleme, yani çerçeve yasa kabul edildikten sonra süreçte yaşanan gelişmeleri izlemek amacıyla da izleme komisyonu, izleme kurulu oluşturuluyor. Şimdi tabii terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılında da daha ciddi adımlar atılacak. Şimdilerde tabii terör örgütü PKK'nın silahları tamamen bıraktığı, mühimmatları teslim ettiği yönünde incelemeler, Milli İstihbarat Teşkilatı ve diğer devlete bağlı istihbarat kurumlarının çalışmaları gerçekleştiriliyor. O çalışmalar bir rapor haline getirilecek, Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor şimdilerde. Tabii terörsüz Türkiye süreci devam ederken siyasette de bir durgunluk söz konusu, ama bununla birlikte olası erken seçim ya da normal seçimlere yönelik olarak da siyasi partilerin çalışmaları şimdiden başlamış durumda aslında. Ve en önemli de yeni parti ve Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere yönelik olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti nasıl bir yol izleyecek? Yeni partinin yapılanma süreci devam ediyor. Yeni partinin illerde il başkanlıkları, ilçelerde ilçe başkanlıkları kuruluyor. Yeni parti kongre yapacak ve onun öncesinde de Cumhuriyet Halk Partisi de Eylül ayında kongre sürecini başlatıyor. Ve yeni parti yeni bir sistem getirdi. Yeni parti dedi ki evet, yürürlükte olan kanunlar çerçevesinde bizim de tabii ki delegelerimiz olacak, ama delegelerimiz olması gereken kanuni yasal çerçevede

Olacak ama her şeye delegelerimiz karar vermeyecek, bizim üyelerimiz karar verecek. İl kongrelerde il başkanlarını, ilçe başkanlarını üyelerimiz seçecek. Ayrıca üyelerimiz karar verecek kimin aday olacağına, cumhurbaşkanı ya da parlamenter sisteme geçme hala konuşuluyor. Parlamenter sisteme geçilirse başbakanın aday kimin aday olacağına üyelerimiz parti de her şeye üyelerimiz karar verecek şeklinde de Sayın Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. Bu açıklama doğrultusunda da yeni partide çalışmalar devam ediyor efendim. Şimdi tabii yeni parti kurulduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifalar oldu. Çok sayıda istifa oldu. Ve istifa edenlerin önemli bir bölümü yeni partiye üye oldu. Ve üye olmakla birlikte CHP'den yeni parti doğduktan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren ve istifa eden CHP'den üyelerin bir bölümü de İyi Parti'ye kaydoldu ve Zafer Partisi'ne kaydoldu. Şimdi tabii peyderpey Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifalar, üye istifaları devam etmekle birlikte yavaş yavaş da yeni parti üye sayısını arttırıyor. Yeni parti ayrıca bir bağış kampanyası başlattı. Bu bağış kampanyası da devam ediyor. Süreç bu şekilde ilerliyor. Şimdi tabii bu gelinen ve izlenen süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne Halk Partisi'nden istifa eden belediye başkanları var. Yeni partiye geçen belediye başkanları var. İlçe olsun, il olsun. Ama büyükşehir belediye başkanlığı konusunda iki isim şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Birincisi Mansur Yavaş, ikincisi de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdilerde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir muhalefet başlamış durumda. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongrede yeniden aday olmasını engellemek ya da Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa Kılıçdaroğlu'nun karşısına yeni bir ismi çıkarmak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa ve Sayın Kılıçdaroğlu tekrar yönetime gelir, genel başkanlığa gelirse partinin dağılacağını, bir tabela partisi durumuna geleceğini düşünen CHP'deki odaklar, CHP'deki kilit taşları, önemli isimler ve tabandaki hareket ya da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ayrı toplumun, tabanın ve partiye emek veren insanların kabul etmediği bir ismin CHP'de genel başkanlığı kazanması durumunda yine CHP'nin tamamen kan kaybedeceğini ve bir tabela partisi durumuna geleceğini düşünen çevreler, CHP'deki önemli isimler, noktalar bir ismi ön plana şimdilerde çok daha ciddi bir şekilde çıkardılar. O isim de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Sayın Vahap Seçer. Vahap Seçer'in partiyi bir arada tutacak, CHP'nin tamamen dağılarak bir tabela partisi durumuna düşmesini engelleyecek isim ve kişi olduğunu düşünen CHP'deki gruplar ve tabandaki CHP üyeleri Sayın Vahap Seçer'i destekliyorlar. Ve Vahap Seçer'in CHP Genel Başkanlığı'na aday gösterilmesi konusunda CHP'de de bazı önemli isimlerin çalışma başlattığı da iddia ediliyor efendim. İşte neden Vahap Seçer başarılı olur diye o kişilere sorulduğunda da Mersin'e bakın deniliyor. Mersin'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bütün siyasi partilerin milletvekili var.
deniliyor. İşte AK Parti'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Yeni Parti'den, İyi Parti'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden, DEM Parti'den, Hüdapar'dan,

0: milletvekili olan bir kent Mersin. Ve aynı zamanda DEM Parti'den, CHP'den ve Yeni Parti'den, mecliste grubu bulunan hemen hemen bütün partilerden belediye başkanı olan, seçmeni olan bir kent Mersin. Ve Mersin birlik ve beraberlik içerisinde. Mersin'de herhangi bir ayrışma yok. Mersin'de bir siyasi kaos yok. Bunu sağlayan da Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'dir deniliyor. İşte bu konuyu ilerleyen dakikalarda gazeteci yazar Sayın Abidin Yağmur'la canlı telefon bağlantısında konuşacağız. Abidin Yağmur değerlendirmesini isteyeceğiz efendim. Ama şimdi gündemde şu saat itibariyle de yer alan diğer konular nelerdir? Hem Mersin'le ilgili hem Türkiye'de son saatlerde neler yaşandı, özellikle asayiş alanında dünyada neler oldu, onlara bir geçiş yapalım efendim. Şimdi Mersin gündeminde yer alan en önemli konulardan biri kirlilik. Ama hangi kirlilik? İşte mikroplastiklerin ve diğer çevresel katı atıkların, evsel katı atıkların, sanayi katı atıklarının, tarımsal katı atıkların neden olduğu deniz kirliliği, sahil kirliliği gündemde. Şimdi tabii bu durum insan sağlığına, hayvan, karadaki yaşayan hayvanların, kuşların, deniz canlılarının sağlığına ciddi zarar vermekle birlikte turizmi de önemli ölçüde etkilemeye başladı. Çünkü bu kirlilik Hatay'dan başlıyor ve Mersin, Antalya, Adana, Mersin, Antalya ve Muğla'ya kadar ulaşmış durumda. Turizm ciddi yara almaya başladı. Böyle giderse önümüzdeki süreçte de ciddi turizmden kayıplar yaşanacak gibi gözüküyor. Ama bu durum karşısında şu ana kadar Çevre Bakanlığı'ndan çözümün yolu olarak net bir plan, proje, bir çalışma ortaya konulmadı. Bununla birlikte evet, Mersin kamuoyu da ciddi araştırmalar yapmış durumda. Mersin'de bu konuya ilgi duyan, çalışma alanında çevre sağlığı olan STK'lar, dernekler, vakıflarda ciddi araştırmalar yaptılar, incelemeler yaptılar, raporlar hazırladılar. Bu raporları ilgili bakanlığa sundular. Ama çözüm noktasında şu anda bakanlık net bir adım atmadı. Bu da tabii ki tabanda, vatandaşlar arasında bir tepki görüyor. Bu da bir gerçek. Şimdi işte tabii bu kirlilik ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Mersin kent merkezinde bile. Mersin Üniversitesi'nden konuyla ilgili Profesör Doktor Deniz Ayas da bu konuya yönelik bir değerlendirme yaptı. Şöyle efendim.
1: Mersin'in bazı kıyı kesimlerinde çöp, odun parçaları ve plastik atıkların oluşturduğu kirlilik dikkat çekti. Kıyılardaki atıkların özellikle aşırı yağışlarla birlikte dere ve nehirler üzerinden denize taşındığı belirtildi. Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayas, kirliliğin önemli nedenlerinden birinin karasal kaynaklı atıklar olduğunu söyledi.
2: Sosyal medyada da son yıllarda çok fazla miktarda görüntü paylaşılıyor. Kıyısal alanlardaki kirlilik değil. Bu kirliliğin asıl aslında ana nedenlerinden bir tanesi karasal kirlilik. Nehirlerle taşınan kirleticiler sahillerde ciddi oranda kirlilik yaratıyor. Sonuç itibariyle yerli ya da yabancı turistler sahilleri kullanım amacıyla geldiklerinde temiz bir deniz karşılaşmak isterler. Turizmi etkileme potansiyeli var. Yani karada yoğun miktarda kirleticiler de bulunuyor denizlerdeki gibi. Aşırı yağışlar tabii ki yıkanma sağladı ve karada biriken çöplerin de denize taşınmasını sağladı. Kirletici yükünün yani denizde kirletici yükü günden güne artıyor ve aslında daha görünür hale geldiği zaman da bizim için problem oluyor. Aslında denizde kirletici, yani başta plastikler olmak üzere yıllardır aslında kronikleşmiş bir problem. Ama bugün görünür olunca tabii ki vatandaşlarımızın, insanların tepkilerine neden oluyor. Bu da aslında...

0: işsizlerin durumunu gösteren bir gösterge olarak değerlendirilebilir.
1: Efendim, birkaç gün öncesinde Erdemli ilçesinde seraların bulunduğu alanda seralarda çalışan tarım işçilerinin kullandığı bir barakada yangın çıktı. Yangının alevlerini gören, dumanını gören ve yakınlardan geçen Erdemli Belediyesi'nin limon çiçeği ekibi hemen aracını o bölgeye yönlendirdi ve araçlarında bulunan imkanlarla yangını söndürmeye, büyümesini engellemeye çalıştı. İtfaiye gelinceye kadar alevlere müdahalede bulundu. İtfaiye geldi, yangını söndürdü. İşte sonrasında itfaiye ekibi olmamasına rağmen yangının büyümesini engellemek için çaba gösteren, canhıraşane çaba gösteren Erdemli Belediyesi limon çiçeği ekibini Erdemli Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kara davet etti, makamında ağırladı ve her bir personeline de teşekkür belgesi verdi.
2: Mersin'in Erdemli ilçesinde sera yakınındaki barakada çıkan yangına müdahale eden belediye çalışanları alevlerin büyümesini önledi. Güneyli mahallesinde kadın tarım işçilerinin çalıştığı sırada ürünlerin bulunduğu barakada yangın çıktı. Alevleri fark eden Erdemli Belediyesi limon çiçeği ekibi araçlarını durdurarak yangına müdahale etti.
3: Hikmet abi, dur, yakacaksın kendini.
2: Ekipler önce yangın tüpü, ardından ilaç tankerindeki suyla alevlere müdahale etti. Yangın yakındaki seraya ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri de bölgede soğutma çalışması yaptı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, yangına müdahale eden belediye çalışanlarını makamında kabul ederek teşekkür belgesi verdi.
4: Araçtan yangın tüpümüzü alıp müdahale ettik ama yangın çok hızlı ilerlediği için alevler yetersiz kaldı. Köylülerin oradan getirdiği ilaç tankeriyle beraber hızlı bir şekilde ön tarafına geçip hem ormanlık alana gitmesini hem de büyük seraya gitmesini engelledik, söndürdük.
5: Biz vatandaşa sosyal bilgiyecilik konusunda vatandaşa hizmet eden bir birimiz. Ama zor anında böyle bir şekilde yangının içine koşmanız beni duygulandırdı. Ama böyle bir yangın anında da yine vatandaşın yanında olduğunuz için de, vatandaşın yanında olduğunu gösterdiğiniz için de, Erdemli insanların yanında olduğunu gösterdiğiniz için de ayrı ayrı herinize teşekkür ederim.
6: Tebrikler Hikmet. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Güneyli mahallemizde meydana gelen yangına Erdemli Belediye'mizin personelleri hızlı bir şekilde müdahale etmiştir. Ben göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı her bir mesai arkadaşımıza teşekkür ediyorum.
3: Hikmet abi, dur, yakacaksın kendini. Sen mi? Bu tarafa zıplamazsın. Bak, bu tarafa zıplamazsın. Öne su tut.
1: Hatay'a gidelim efendim. Hatay'da da yangın yaşandı bir patlama sonrasında. Hatay'da alevlere teslim olan anne ve oğlu yaralandı. Patlama anı da kameralara yansıdı.

0: Hatay'da bir apartman dairesinde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı. Ufak patlamaların da yaşandığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olay Defne ilçesi Çekmece mahallesinde yaşandı. 5 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden aile dışarı çıkmaya çalıştı ancak anne ve oğlu yangında yaralandı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine giderek yangını kontrol altına aldı. Yangının üst katlara sıçraması da önlendi. Anne ve oğlunun hastanedeki tedavileri devam ediyor. Aileden 3 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu gelen bilgiler arasında ve yangın sırasında evde bulunan Nisanur Yaylacı olayı anlattı. Nasıl yaşandığı konusunda olayın bilgiler verdi.
1: Solda anlatır mısın? Sesi nasıl duydun? Nasıl gerçekleşti?
2: İlk başta patlama sesi duydum tam lavabodan çıkarken. Ben deprem olduğunu düşündüm. Sarsıldım bayağı bir. Daha sonrasında zaten lavabodan çıkıp kapıdan direkt yangının yayılmaya başladığını gördüm ve hemen dışarıya koştum. Arkasından zaten televizyon patlamış, klima patlamış. Dışarıda da jeneratörümüz vardı balkonda. Onun içinde de benzin varmış. O da patladı. Yani bu şekilde şu an. İtfaiye çok hızlı geldiler sağ olsunlar. Çok hızlı müdahale ettiler. Ama oldu yani. Peki. Ben de tam olarak bilmiyorum yangın çıktığında çünkü ben de lavabodaydım. Sadece yangının yayıldığını gördüm ben.
1: Peki neler hissettin? Şu an kimler yaralı, kim sağlık durumunuz nasıl?
2: Şu an işte biz dayılarım ve anneannemle bir arada yaşıyoruz. Benim bir dayım, yani bu odada olan dayım, telefonu yanan kişi. O yaralandı bayağı da. Yaraları ağırdı. Anneannem de birazcık yanmış. Bana bir şey olmadı. Annemin elinde küçük yaralar var, ablamın elinde küçük yaralar var ama Levent'teyim. Yani küçük dayım, buradaki dayım. O bayağı yaralandı, o hastanede şu an yani en az.
1: 3 kişi yaralandı, ikiniz de 2 kişi hafif atlattı.
2: Evet, hafif atlattı. 3 kişi yaralandık, hastaneye hemen gittik zaten ambulanslarda. 2 kişi de çok şükür hafif şekilde atlattı. Önümüzdeki durum yani tamirat gerekiyor. Evde kurtarabildiğimiz eşyalar olursa onları kurtarıp evi tamamen tadilata sokmayı planlıyoruz. Çünkü hani sıvalara kadar her şey yıkılmış maalesef, hiçbir şey kalmamış. Bu şekilde devam edeceğiz.
0: Adıyaman'da sabah saatlerinde Adıyaman Belediye binasının bahçesinde silahlı saldırı oldu. Değerli seyirciler ve 3 kişi de yaralandı. Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet binasının bahçesinde yaşanıldığı silahlı olay. Adıyaman Merkez Petrol Caddesi Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet binası bahçesinde nedeni araştırılan olayda 3 kişi vurularak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibiyle sağlık ekibi gönderildi. Olay yerine giden ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kurşunlarla yaralanan 3 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için emniyet birimleri çalışma başlattılar. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Adana'da da alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan kavgada anne ve oğlu, düzeltiyorum, baba ve oğlu hayatını kaybetti. Anne de yaralandı, ağır yaralandı. Adana'da olay alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü, kavgada silahlar sıkıldı ve iş yeri sahibiyle oğlu hayatını kaybetti. İş yeri sahibinin eşi yaralandı. Olay Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Nuri A. alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Aytekin Fil ve eşi Neslihan Fil'e tabancayla ateş etti. Aytekin Fil olay yerinde hayatını kaybederken eşi yaralandı. Çiftin oğlu Sinan kaçan kişinin otomobiline binerek onu durdurmaya ve yakalamaya çalıştı. ve kaçan kişi o sırada otomobiline binen Sinan File de tabancayla ateş etti ve Sinan Fil de araç içerisinde hayatını kaybetti. Şüpheli kişi saldırgan, daha sonra otomobilini terk ederek olay yerinden uzaklaştı, kaçtı. Kaçan kişi aranıyor. Yaralı Neslihan Fil'in tedavisi hastanede devam ediyor.

0: Kahramanmaraş'tan üzücü bir haber geldi. Bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi de ağır yaralandı. Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde bulunan transformatör merkezinde bakım ve onarım çalışmaları sırasında patlama oldu. Patlamada bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi de yaralandı. Olay TİAŞ Gaziantep 12. Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğü'ne bağlı Andıran Transformatör Merkezi'nde meydana geldi. Merkezde bakım ve onarım çalışması yapan iki işçiden Mehmet Ünal Tatlı patlama sonrasında hayatını kaybetti ve olayda bir işçi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri gönderildi. Güvenlik ekipleri işçi Mehmet Ünal Tatlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın neden yaşandığına yönelik ve güvenlik açığı bulunup bulunmadığına yönelik inceleme başlatıldı. Antalya'ya uzandığımızda da Antalya'da bir olay yaşandı. Olay şöyle, bir motokurye yolunda giderken, bir kişinin ATV ile bir yavru köpeğe çarptığını ve o yavru köpeği de taşla öldürmeye çalıştığını fark etti. Olay anı kask kamerasına yansıdı. Videomuzu baştan izleyerek olayın nasıl geliştiğini görelim efendim.
1: Ne yapıyor abi?
2: Ne
3: çarpmışlar
1: ya? Taşla vuruyor mu? Niye?
2: Yavaşça çekişiyor.
1: Abi öyle şey mi? Abi veterineri mi götürüyor abi?
2: Bilmiyorum ben iyi geldim de.
1: Alo? Veteriner?
4: Yok.
5: Can Yılmaz, Antalya Maravet'te kuyruk yapıyorum. Cuma günü akşamüstü saatlerinde Ilıca istikametinden Nazire sipariş teslim almaya giderken bir olaya şahit oldum. UTV araçlarıyla iki tane Alman şahsın yol kenarında yüksek sesli bağırmalarına şahit oldum, durdum. Kenarda izleyen bir Türk vatandaşımız vardı. Ona ne olduğunu sordum. Yolda köpeğe çarptıklarını, köpeğin kenara gittiğini ve köpeğe taşla vurduğunu söyledi. Köpek ölmüyor çarptığı zaman, UTV araçlı Almanlar çarptığı zaman köpek ölmüyor. Kenara getirip kafasına taşla vurduklarını dile getirdi. Ben abi bir şeyler yapalım falan diyorum orada. Sonra Alman şahıs bağırıp bize git diyor. Ben Alman şahsa diyorum ki iki sokak ötede de veteriner var. Veterinere götürmesini söylüyorum. Ancak o bana bağırıyor. Almanca hakaretlerde bulunuyor. O üstüme doğru geliyor. Ben de kolluk kuvvetlerine 112 haber veriyorum hemen. Jandarma ekipleriyle iletişime geçiyoruz. O sırada yanındaki vatandaş kayboluyor ortadan. Daha sonra jandarmalar ekipleri yönlendirdiğini söyleyince ben Alman vatandaşı oyalamak için çevrede biraz dolaştım. Alman vatandaş bana ulaştığımı görünce elini taş alıp bana saldırmaya başladı. Ben motorlu olduğum için uzağa gidip geldim. Mesafeyi açtım, aradaki mesafeyi. Alman şahıs üzerime geldiğinde ben UTV'nin plakasını göremiyordum. O yüzden bana jandarmayı mı arıyorsun dediğinde hayır dedim. Aracın arkasına dolaşıp plakayı verdikten sonra jandarma geliyor diye ona da söyledim. Çok çünkü ben sinirliydim, gergindim, aynı zamanda üzüntülüydüm. Kendi ülkelerinde böyle bir şey yapsalar çok büyük cezalar aldılar. Ben de sonradan öğrendim ki jandarma ekipleri şahısları bulmuş, gözaltı kararı çıkmış. Sonradan savcılığa sevk etmişler. İnşallah hak ettiği cezayı alır. Hiçbir can sahipsiz değildir. Buradan da Türk milletine sesleniyorum. Sokakta atıyorum dışarıda bir mağdur durumda, bir yardıma ihtiyacı olan bir durumda herhangi bir canlıyı görünce lütfen orada durun ve müdahale edin. Yoksa bunu kimse yapmıyor yani.
0: Evet, Alman turist bu olayı gerçekleştiriyor. ATV ile yavru köpeğe çarpıyor. Yavru köpek yaralanıyor. Onu veterinere götürmek yerine eline taş alıyor, yavru köpeğe vurarak onu öldürmeye çalışıyor. Tabii jandarma ilgilendi, jandarma o kişiyi gözaltına aldı. O kişinin evinde yapılan aramada silah ele geçirildi. Ayrıca o kişinin Almanya'da da çok sayıda suça karıştığı ortaya çıktı ve Almanya'nın bazı bölgelerinde hakkında arama ve yakalama kararı olduğu da belirlenince o kişi hemen köpeğe eziyet eden, öldürmeye çalışan o Alman hemen sınır dışı edildi efendim. Şimdi farklı noktalarda, kentlerde, ülkelerde neler yaşandı onlara da bir bakalım. Şimdi özellikle son 4 günlük süreç içerisinde İsrail çok ciddi bir şekilde Filistin'e saldırılarını artırdı. Gazze'yi bombalıyor. Bununla birlikte Batı Şeria'da da bazı köyleri, İsrail askerleri yerleşimci Yahudilerle birlikte işgal etmeye çalışıyor. Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerini, ahırlarını yıkıyor, araçlarını yakıyor. Dün Gazze'de bir kafeyi bombalamıştı, sahildeki bir kafeyi bombalamıştı İsrail. 7 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail yine sabah saatlerinde Gazze'de insansız hava aracıyla bir polis karakoluna bombalı saldırı düzenledi ve 9 kişi hayatını kaybetti. Şehrin merkezinde vatandaşların da yoğun olduğu bir saatte ibadet etmek için dışarıda oldukları, camiye gidecekleri bir saatte gerçekleştirilen saldırıda polis merkezine İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı ve bu saldırıdan, karakola, polis merkezine düzenlenen saldırıdan yaklaşık bir saat öncesinde de Nusayrat mülteci kampına İsrail saldırı düzenledi. Yine insansız hava araçlarıyla ve Nusayrat mülteci kampında da bir kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesi var. Çünkü var olan hastanelerde yeterli sayıda sağlık personeli yok, elektrik yok, su yok ve yeterli miktarda sağlık malzemesi de bulunmuyor. Brezilya'ya gidelim. Brezilya'da da 23 kişi hayatını kaybetti. Brezilya'nın Paraná eyaletinde bir minibüsle bir kamyonun kafa kafaya çarpışması sonrasında 23 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun İmbituva Belediyesi Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan personel olduğu belirlendi. Kazanın nedeni bilinmiyor. İlk bilgilere göre kamyonun karşı şeride geçerek minibüsle kafa kafaya çarpıştığı gelen bilgiler arasında.

Ve efendim Çin'e gidelim. Çin'de de tabii toprak kayması yaşandı aşırı yağışlar nedeniyle ve Çin'de de 10 kişi hayatını kaybetti. Çin'in güneyinde yaşandı şiddetli yağmurlar ve yağmurlar sonrasında sel oluştu, toprak kaymaları yaşandı. Olayda 10 kişi hayatını kaybetti. 21.784 kişi olayın yaşandığı, felaketin yaşandığı bölgeden tahliye edildi. Çin'in Sichuan eyaletinde yaşandı şiddetli yağmurlar ve yağmurlar bölgede hala devam ediyor. Ülkemizde Mersin'de yakın çevresinde yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık. Şimdi programın başında

0: Da dile getirdiğim gibi siyasette önemli bir durum ortaya çıktı. O durumda şu Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlığa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda da Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Sayın Vahap Seçer'in genel başkan olmasını istiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif olan ve basının ve siyasi çevrelerin üçüncü grup ya da üçüncü yol olarak adlandırmış olduğu CHP'deki durum. İşte bu konuyu konuşacağız. Gazeteci, yazar Abidin Yağmur'la. Abidin Yağmur şu anda telefon hattımızda. Abidin, merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi Abidin, tabii sen de konuya vakıfsın ki Sayın Vahap Seçer'in bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha yeni parti ayrışması olmadığı dönemde Sayın Özel'in çalışma arkadaşlarının ve 91 milletvekilinin hala CHP'de olduğu dönemde bile Sayın Vahap Seçer'in adı konuşulmaya başlanmıştı genel başkanlık için. Ama şimdilerde tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden kongrede genel başkan olmasını istemeyen CHP'deki önemli isimler ve karar mekanizmasında etkinliği olan kişiler, gruplar, tabandan CHP'liler Vahap Seçer ismi üzerinde duruyorlar. Ve neden Vahap Seçer diye kendilerine sorulduğunda da Mersin'e bakın, Mersin'de siyasi bir kaos yaşanmıyor. Bunun nedeni Vahap Seçer'dir, Vahap Seçer'in duruşudur, mantıklı, akil politikasıdır. Vahap Seçer ancak CHP'yi toparlar, bölünmesini, parçalanmasını, küçülmesini engeller, hatta daha da yükseltebilir CHP'yi diyorlar. Nasıl değerlendireceksin?
1: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak buttan kararın ardından biz yeni bir genel başkanlık krizi yaşanacağı belli. Şu anda da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongrede yeniden aday olup olmayacağı ya da kongrenin ne zaman olacağı da henüz belli olmadığı için üçüncü yol denen, sizin de dediğiniz gibi üçüncü yolcular ya da farklı bir araç içerisinde olan bir grup ortaya çıktı. Bu saatte tabii sadece milletvekilleri düzeyinde değil, tabanda da böyle bir şey oluştu. Biliyorsunuz yeni partinin ayrılması süreci çok büyük bir medya desteğiyle oldu. Çok büyük bir evet. Sosyal medya kampanya. 900 bin üyesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. O gün Zeynel Emre yeni parti sözcüsü bunun şu ana kadar yaptıkları kaydın 300 bin civarında olduğunu söyledi. Evet. Yani çok çok zorlansa 500 bin 600 bin civarında bir şey olacak. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayıtlı üyeleri sadece yani oy veren 17 milyon 18 milyon insanı şimdilik söylemiyorum ama kayıtlı üyelerinde bile yeni partiye yönelik hemen anında oraya gidelim, anında CHP'yi terk edelim gibi bir algı yok. Biraz daha bekleyelim, biraz daha izleyelim, belki bir üçüncü yol açılabilir diyen kesiminde çok geniş olduğunu görüyoruz bu rakamlardan. Çünkü 1 milyon 900 bin üyeniz var. Çok büyük kampanyalara rağmen, çok büyük mitinglere rağmen, çok büyük sosyal medya organizasyonlarına rağmen yeni partinin şu ana üye sayısı 300 bin. Yani 1 milyon 600 bin civarında CHP üyesini yerinden kımıldatamamış. İşte bu bize parti içerisinde herkesin birdenbire parti bölünsün, hep beraber yeni partiye gidelim algısının çok yerleşik olmadığını, bazı kesimlerin izlemeyi tercih ettiğini gösteriyor. Bu noktada da işte Vahap Seçer gibi isimler öne çıkıyor. Biliyorsunuz bu istifaların ardından şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde en kıdemli belediye başkanı olarak, en kıdemli partili olarak, en kıdemli eski milletvekili olarak Sayın Vahap Seçer kaldı. Onun refiki olabilecek belki 10-15 kişi vesaire kalmıştı. Yani 40 milletvekilinin tamamı Vahap Seçer kadar kıdemli değil. parti içerisinde kıdemli, yani

0: kıdemden kastım şu. Gençlikten beri Cumhuriyet Halk Partili olmak. Mesela Ekrem İmamoğlu istifa ederken ne diyordu? Ben 17 yıllık CHP'liğimi bitiriyorum diyordu. Sesin geliyor mu?
1: Tabii tabii, dinliyoruz abi.
0: Vahap Seçer ya da Zeydan Karalar mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edecek olsalar ne derler? Belki 35 yıllık, 40 yıllık CHP'liğimizi bitiriyoruz diyecekler belki. Yani bir tarafta 15 yıllık, 16 yıllık, 2014'te ilk defa CHP'li olmuş, 2015'te, 2018'de ilk defa CHP'li olmuş, İşte Cemal Engin Yurtlar vesaireler vesaireler. Bir tarafta da gençliğinden beri Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yer almış, bütün kademelerinde görev almış Vahap Seçer gibi isimler. Bu yönüyle Vahap Seçer ismi öne çıkıyor. En kıdemli, en eski partilerden biri olması. Hani kimsenin bunlar CHP'li değil, bunlar sonradan geldi, bunlar devşirme, sağdan gelme, soldan gelme diyemeyecekleri nadir isimlerden birisi. Bu yönüyle öne çıkıyor. Birincisi bu. İkincisi, sizin de belirttiğiniz gibi Mersin'de gösterdiği kriz yönetme tarzı. Yani biliyorsunuz mesela işte Silifke Belediyesi'nde de operasyon oldu. Orada bir başkan seçildi. Menderes'te de bir operasyon oldu. Orada bir başkan seçildi. Menderes'teki seçimler nasıl geçti? Silifke'deki seçimler nasıl geçti?
1: Nasıl geçti? Yani Vahap Seçer'in
0: arada dağlar kadar fark var yani.
1: Evet. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil, yeni partili, bununla birlikte DEM Partili, MHP'li, İYİ Partili, AK Partili siyasetçiler ve tabanda da saygı gören bir tavrı var.
0: Saygı gören bir tavrı var çünkü bütün bu kesimlerle diyalog kuran, bütün bu kesimlerle evet, görüşen, biliyorsunuz işte sosyal medyadan zaman zaman paylaşıyor işte istifa eden, edecek olan belediye meclis üyeleri ya da ilçe başkanları. Sayın Vahap Seçer'i ziyaret ediyor, onunla konuşuyorlar. Belki onun görüşlerine alıyorlar, fikirlerine alıyorlar, rızalığını alıyorlar. Böyle yıkarak, dökerek bir istifa yerine durumu anlatarak, protestolarının gerekçelerini anlatarak mesela ayrılıyorlar. Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki dengenin korunmasını gözeterek ayrılıyor. Bunlar tabii ki Sayın Vahap Seçer'in kurduğu diyalogla ilgili. Bu dünden bugün olmuş bir şey değil. 7 yıldır, 8 yıldır yönetim tarzınız bu şekilde olduğu için Mersin bu süreci biraz daha sakin atlatıyor. Yani Silifke Belediye Meclisi'nde herhangi bir sıkıntı, kavga, gürültü vesaire olmadan CHP grubundan bir aday çıkıyor ve seçiliyor mesela.
1: Evet.
0: CHP'nin ilçe başkanlığı da biliyorsunuz şeyde istifa etti. CHP'den istifa edip yeni partiye katıldı. Yani o Menderes'teki gibi kavga, gürültü, kaotik bir ortam yaşanmıyor. Hani sizinle programda da konuşmuştuk. İzmir Belediye Başkanı nerede? Hiçbir şeye karışmıyor. Partiden ayrılmış. Ben karışmam, benden sonra da Tufan demiş. Herkes kendi kafasına göre takılmış. İzmir'de bir şey kalmamış diyorduk ya. Mersin'de evet, tam tersine akil insanlar var. Bunlardan birisi de Vahap Seçer. Tabii bunlar ülkede de izleniyor, görüşülüyor, konuşuluyor. CHP tabanı hangi ilde belediyesi var, hangi ilde büyükşehri var, hangi illerde milletvekiller var, bunlar tek tek biliyor. CHP tabanı biliyorsunuz çok politik bir tabandır.
1: Evet,
0: gelişmelere, evet, isimlere bilen, yorumlayan, konuşan bir CHP tabanıdır. Herhangi bir şehre gidin, nereden geliyorsunuz diye, Mersin'den de değil de, eğer bir CHP'li ise hemen o milletvekili nasıl, bu belediye başkanı nasıl, örgütler ne yapıyor vesaire gibi hemen konuyu sormaya başlar. Bir network ağı geniştir. Haliyle bu tip unsurlar işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu iş devam etmemesi gerekir. Çünkü mutlak buttan kararıyla geldi. Bir şekilde partiyi güvenli limana bırakıp çekileceğim diye de vaatte bulunmuştu. O zaman bu partinin bir güvenli liman göstermesi lazım düşüncesi ağır basıyor. İşte burada da en uygun profillerden birisi Sayın Vahap Seçer oluyor. Birincisi en eski partililerden biri olması. Yani gençliğinden beri, 20 yaşlarından beri partinin içerisinde olması. Partide evet, iki dönem milletvekilliği yapmış olması. Mersin gibi bir yerde iki dönem üst üste ve çok büyük fark atarak bir seçim kazanmış olması. Toplumun farklı kesimleriyle kurduğu diyalog sayesinde rekor oyla seçilmiş olması ve şu kriz

0: bakımında da yine derleyici, toplayıcı rolünü sürdürüyor olması gibi özellikler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arayışta Vahap Seçer'in ismine öne çıkıyor, bazı formüllerde dile getiriyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki Abidin, şöyle bir soru soracağım. Süremiz daraldı. O süre içerisinde cevaplandırmanı isteyeceğim. Vahap Seçer'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na aday olması ve oldu ve ihtimal Sayın Seçer CHP Genel Başkanı seçildi. Mansur Yavaş da önemli bir isim. Mansur Yavaş da hala CHP'de. Mansur Yavaş'ın tavrı ne olur? Şimdi sen konuşurken bazı izleyiciler WhatsApp'tan gönderdiler. Dediler ki acaba Vahap Seçer Mansur Yavaş adayıyla, yani aday olarak Mansur Yavaş'ı göstererek CHP Genel Başkanı olduğunda seçimlere girme ihtimali var mı? Yoksa Sayın Seçer mi oldu ya ki genel başkan oldu, aday ben olacağım mı der. Bunu nasıl değerlendirir Abidin diye sana soruyorlar.
0: Ya şimdi Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik kamuoyunda biliyorsun 6-7 yıl altından bir beklenti var. Sayın Yavaş'ın da bu yönde bir beklentisinin olduğunu biliyoruz, görüyoruz, hissediyoruz. Kendisi de bunu sık sık zaten hissettiriyor ve formun içerisinde olmak için de zaten Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu yeni partiye geçmedi. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde bekliyor.
1: Evet.
0: Belli ki Sayın Yavaş'ta bir genel başkan değişimi olursa da mevcut genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmaya devam ederse bile Cumhurbaşkanı adayı olacak. Yani Ekrem Bey'in adaylığının mahkeme tarafından engellenmesi neredeyse kesin gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Haliyle Sayın Yavaş'ın ben 2023'te feragat ettim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmamak için aday olmadım. Fakat bu dönemde de Ekrem İmamoğlu için de biraz geride kaldık. Fakat yasa olarak artık Ekrem Bey de aday olamıyorsa ben aday olurum diye düşüneceğini, aday olurum diyeceğini düşünüyorum. Buna yönelik Sayın Mansur Yavaş'ın etrafındaki siyasi örgütlenmenin de Sayın Yavaş istemese bile onu oraya doğru sürükleyeceğini de tahmin ediyorum. Biliyorsun Cumhurbaşkanı adayı sadece kendi isteğiyle çıkmıyor Türkiye'de artık. Bir arkasındaki siyasi oluşum da Cumhurbaşkanı adayını öne doğru itiyor. Nasıl ki şu an Özgür Özel'i Cumhurbaşkanı adayı olması için iten bir siyasi oluşum, bir siyasi ekip varsa Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı ol diye iten bir siyasi birikim, bir siyasi ekip de var. Bunu reddedemeyiz. Yok sayamayız bunu. Haliyle belki hem Yeni Parti açısından hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından en iyi senaryo şu da olabilir. Yani bu iki parti şu an ayrıldılar ama ayrılmaların nedeni çok ideolojik bir neden değil. Tekrar ortak bir aday etrafında niye uzlaşamasınlar? Bu ortak aday
1: bu da
0: niye
1: önemli, bu da önemli.
0: Mansur Yavaş olmasın? Hani çok çok birbirinden uzak ideolojilere gitmiş iki parti değil şu anda. İki partinin tabanı şu an geçirgen. Yani bir ailenin içerisinde iki kişi yeni partiye vereceğim diyor. Bir kişi hayır ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermeye devam edeceğim diyor. Yani kendi kendini bölen bir şey oldu şu anda. Haliyle bence şu anda Cumhurbaşkanı adayından ziyade Vahap Seçer'in siyasi formülüyle ilgili düşünenler, kafa yoranlar Sayın Seçer'in aday olmasından ziyade belki genel başkanlığının üzerinde duruyor olabilirler. Bana da Sayın Vahap Seçer'in genel başkan olduğu bir formül daha mantıklı geliyor. Çünkü dediğim gibi 7 yıldır, 8 yıldır Mansur Yavaş'ın aday olmasını isteyen, bekleyen bir tabanda var, bir kitlede var. Bunu da yok sayamayız. Ve Mansur Yavaş'la ilgili herhangi bir adaylık çalışması yapmadan Sayın Yavaş hayır ben aday değilim demeden de buna Özgür Özel'e dair herhangi bir adayın çıkmasını ben de şahsen doğru bulmuyorum. Tabanın çok büyük kısmı da aslında bundan rahatsızlık duyacaktır. Şu an çok dile getirilmiyor. O noktada şöyle özetleyebiliriz. Yani Sayın Vahap Seçer'in de içinde olduğu bir yenilenmiş kurultayını tamamlamış bir Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı konusunda yeni partiyle

uzlaşabilir. Sayın Mahmut Seçer'in de karakteri, Sayın Mansur Yavaş'ın da karakteri kendilerini tamamen görüşleri kapatan, dediğim dedik, çaldığım düdük diyen bir yapı değil biliyorsun. Konuşmaya, uzlaşmaya açık siyasetçiler her ikisi de. Ve şu anda da Yeni Parti ile CHP'nin birleşmesi, hadi biraz fantastik bir durum olur ama bir Cumhurbaşkanı

0: Sayın Yağmur'a değerlendirmeleri için teşekkür ediyoruz. Bugün haber merkezi buradan efendim. Gün içerisinde gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
1: Haber merkezi sona erdi.
2: Reklam tanıtır.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir, bölgelerin üretim özelliklerine yönelik proje üretmeye de devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında hayata geçirilen onkoloji hasta servis hizmetiyle merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus'ta hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar tedavi alacakları tarihten bir hafta önce Beksin 185 çağrı merkezi ya da 0324 234 84 00 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunun bakım ve onarımını tamamen kendi bünyesinde ve dışa bağımlı kalmadan yürütmesiyle fark yaratıyor. İki farklı yerleşkede yürütülen çalışmalarla araç filosu sürekli izleniyor, analiz ediliyor ve ihtiyaçlara anında yanıt veriliyor. Araç takip sistemleri sayesinde akaryakıt tüketiminden yedek parça kullanımına, sigorta işlemlerinden çevresel atık yönetimine kadar her aşama kontrol altında tutuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni doğan destek paketiyle bebekli ailelerin omuzlarındaki yükün bir kısmını almaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek bakım çantasının içerisinde bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi bir bebeğin ilk aylarında ihtiyaç duyacağı en temel ürünler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırması, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesi ve sosyal hayata katılımları destekleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içelim.

servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendimi. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi dedim ya, kendimi özledim.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Türkiye'nin insani yardım çalışmalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz dedi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gerçekleştirilen fethi kabir işlemi tamamlandı. Denizolgun'un cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Alınan örneklerle ölümün cinayet veya zehirlenme sonucu gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler genelgesiyle okullarda uygulanacak yeni dönem düzenlemeleri belli oldu. Genelgede öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildiği, dışarıdan sınavlara izin verilmeyeceği ve velilerin randevusuz okula giremeyeceği belirtildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Müslim Sarı, Menderes Belediyesi'ndeki başkan vekilliği oylamasına ilişkin CHP'nin seçim sonuçlarına itiraz edeceğini açıkladı. Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken gelişme yaşandı. Kabayiş'in ölümünün aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmada jandarma suç araştırma timinin dosyanın kendilerine devredilmesini talep ettiği öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a bir anlaşma fırsatı verdiklerini ancak Tahran'ın bu fırsatı değerlendirmede başarısız olduğunu belirtti. Trump ayrıca İran'la irtibatlı ülkelere yaptırım uygulanacağını söyledi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'ye veda ziyaretinde bulundu. Ziyaret, iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Mersin'de sebze ve meyve ticaretinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla soğuk hava depolarında denetim yapıldı. Kontrollerde depolardaki ürünlerin hal kayıt sistemi üzerindeki kayıtları incelenerek stok durumları kontrol edildi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde atık suyun denize bırakıldığı iddiası tekrar gündeme taşındı. Aydıncık Girişimci İş İnsanları ve Kültür Derneği, Merkez Mahallesi'nde D400 karayolu üzerindeki balıkçı barınağı yakınından denize atık su deşarj edildiğini öne sürerek sorunun çözülmesini istedi.

0: Mersin İdman Yurdu yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Kırmızı lacivertli ekip oynadığı ilk hazırlık maçında Pazarspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın golleri ilk yarıda geldi. Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Mersin Spor Kulübü 2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Yeni sezonda başarılı bir performans sergilemeyi hedefleyen MSK'nın kombine biletleri satışa sunuldu. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Moranlar Fiyat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiyat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiyat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
5: Müjde mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma.

Takvimler 20 Ağustos 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde önemli gelişmeler yaşandı. Siyasetten, güvenliğe, ekonomiden, dış politikaya, Mersin'den yurt ve dünya gündemine kadar pek çok gelişmeler gündemin öne çıkan başlıkları arasında Türkiye'nin insani yardım çalışmalarından, terörsüz Türkiye mesajlarına, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından, sınır güvenliğine kadar gelişmeleri sizlere birazdan aktaracağız ve başlıyoruz.

0: Siyasette başlayalım değerli izleyiciler. Ankara'da Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında düzenlenen programda Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri ve dünyaya sunduğu yardım modeli ele alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Türkiye'nin son 20 yılda insani yardım kapasitesini önemli ölçüde geliştirdiğini söyledi.
1: Meselesi belki de hem Türkiye'nin içerisinde hem de uluslararası düzeyde son zamanlarda çok daha büyük bir önem arz etmeye başladı. Sayın Bakanımızın biraz önce yaptığı konuşmada da değindiği gibi bugün dünyanın dört bir tarafında savaşlar, iç savaşlar ve bunlarla ilişkili insani dramlar yaşanıyor. Bu insani dramlar esnasında uluslararası örgütlerin bazen yetersiz kaldığı, bazen sivil toplumun el attığı insani yardım çalışmaları ortaya konuluyor. Ama bunlardan mesela uzun süredir bildiğimiz sorunlardan bir tanesi, uluslararası örgütlerin bu yardımları sağlama konusunda bazen ciddi yetersizlikleri olabiliyor. Veya dünya siyasetinin geldiği düzlemde aslında bir anlamda devletler arası ilişkiler veya iç çatışmalar esnasında stratejik hesap kaygıları çerçevesinde insani yardım maalesef göz ardı edilebiliyor. Maalesef insani yardım mekanizmaları çalışması gerektiği gibi çalışmayabiliyor. Veya bu insani yardımlar zaman zaman dış politika menfaatlerinin, güvenlik kaygılarının merkezinde rol oynayarak maalesef insanı ezen, insana gerekli katkıyı sunmayan şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Özellikle Gazze ve Suriye örnekleri son yıllarda insani yardım meselesinin aslında ne kadar mühim olduğu, siyasetin insan için yapıldığı fikrinin hiçbir zaman zihnimizin bir kenarından çıkmaması gerektiği ve insani yardım olmadığı dönemlerde insanı merkeze almayan bir siyasetin aslında hiçbir şeye hizmet etmediğini bize gösteriyor. Ve özellikle son yıllarda ülkemizin içerisinde de yaşadığımız deprem, sel, yangın gibi afet durumları da aslında bizim insani yardıma olan ihtiyacımızı tekrar önümüze getiriyor. Bu anlamda şunu söylemekle başlamak istiyorum. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem devlet olarak hem de sivil toplum olarak son yıllarda insani yardım kapasitesi son 20 yılın içerisinde muazzam bir ilerleme kaydetti. 99 depreminin bugünlerde devrini yaşıyoruz. 99 depremi esnasında neredeyse

0: hareket edemeyen bir kamu yönetimi, neredeyse insanlara yardım ulaştıramayan bir sivil toplum söz konusuydu. Devletin uykusundan bile uyanamadığı, insanlarına yardım götürmekte çok ciddi zorluklar yaşadığı ve afet anını yönetemediği dönemleri yaşadık. Ama bunun üzerinden geçen 25-30 yıl sonrasında bugün hepimizin gururla gösterebileceği, parmak ısırtacak kurumlarımız, kamu kurumlarımız ve sivil toplum örgütlerimiz mevcut. Asrın felaketi dediğimiz depremler esnasında gördük ki, her ne kadar o dönem bu depremler esnasında devletimizin ve sivil toplum örgütlerimizin yaptığı yardımları karalamaya çalışan çabalar olmuş olsa da, Maraş depremleri esnasında gördük ki aslında devletimiz son derece güçlü, insani yardım ulaştırmada bir Avrupa ülkesi kadar bir bölgenin etkilenmiş olmasına rağmen en kısa sürenin içerisinde devlet elini koydu ve sadece oradaki acil yardımları ulaştırmakla kalmadı. Bugün o bölgeleri devletimiz kamu gücüyle yeniden inşa etti. Yine o deprem esnasında yaşananları hepimiz hatırlıyoruz. Sivil toplum örgütlerimiz deprem bölgesine yardım götürmek için birbirleriyle yarıştılar. Ve aslına bakarsanız bütün bu tecrübeleri bir araya getirdiğinizde Türkiye'de insani yardım meselesinde özel bir modelin ortaya çıkmaya başladığını hepimiz görüyoruz. Biraz önce Sayın Bakanımızın da tarif ettiği gibi merkezinde insan olan ve insana sırf ihsan için, yani herhangi bir karşılık beklemeden sırf iyilik olsun diye iyilik götürmeye çalışan bir devlet ve sivil topluma sahibiz.
1: Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı, bölgesel istikrarın korunması için uluslararası hukuka ve ülkelerin egemenliğine saygı çağrısı yaptı. Öte yandan son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, hudutlarda yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 580 kişinin ise yakalandığını açıkladı.
2: Kıymetli basın mensupları, ülkemizin ve deniz kuvvetlerimizin denizlerdeki gücüyle, savunma sanayimizin ulaştığı ileri teknolojik yetkinliği vatandaşlarımızla buluşturmak maksadıyla düzenlenen Teknofest Mavi Vatan kapsamında, Gölcük'te bulunan donanmamızın en yeni gemisi TCG Koçhisar'da icra ettiğimiz Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Denizcilik ve savunma teknoloji alanında önemli faaliyetlere ev sahipliği yapacak Teknofest Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu, TCG İstanbul ve TCG Burgazada başta olmak üzere birçok gemimiz vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak. SAT ve SAS timlerimiz tarafından özel gösteriler icra edilecektir. Bakanlığımıza bağlı MK ve ASFAD gibi savunma sanayimizin önde gelen şirketlerin de yer alacağı etkinlikte deniz platformları, silah ve mühimmat sistemleri, insansız ve otonom deniz araçları, su altı sistemleri ile milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil teknolojiler sergilenecektir. Ayrıca MİL'den başta olmak üzere deniz platformlarına yönelik projeler ile çeşitli milli sistem ve kabiliyetlerin tanıtımı gerçekleştirilecektir. Gençlerimizin denizcilik ve savunma teknolojilerine yönelik ilgisini arttırmak, bu alanlardaki çalışmalarını teşvik etmek ve geleceğin mühendislerinin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla İnsansız sualtı sistemleri ve sualtı roket yarışmaları başta olmak üzere teknoloji yarışmaları, spor müsabakaları, atölyeler, stand ve sahne etkinlikleri ile deniz ve hava gösterileri de düzenlenecektir. Bu anlamda organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, tüm silahlı kuvvetlerimiz terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya, karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist teslim olmuştur. Hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 588 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan

0: yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan sayısı 8.530'a ulaşmış. Engellenen 1059 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 46.577 olmuştur. Kıymetli basın mensupları, 13 Ağustos'ta Pakistan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılan Sayın Bakanımız, 14 Ağustos'ta bordo berelilerimizin mezun olduğu 18. dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu kapanış törenine iştirak etmiştir. Sayın Bakanımız 17 Ağustos'ta Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Sudan Genelkurmay Başkanı'nı kabul etmiş. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Endonezya Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılmıştır. 19 Ağustos'ta Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi'ni kabul eden Sayın Bakanımız bugün Komut Akademisi ile Teknofest Mavi Vatan'a katılım sağlayacaktır. Sayın Genelkurmay Başkanımız 15 Ağustos'ta Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı, 19 Ağustos'ta ise Suudi Arabistan, ABD, Katar, Umman ve Nijer Genelkurmay Başkanları ile bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da düzenlenen Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası programında konuştu. Göktaş, sürecin şehit yakınları ve gazilerle birlikte yürütüldüğünü belirterek, şehitlerin emanetlerine ve gazilerin kahramanlıklarına zarar verecek hiçbir adım atılmayacağını söyledi.
2: Devletimiz her daim şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında. Gerek Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, gerek kaymakamlarımız, ailelerimiz, gerek komutanlarımız, gerek milletvekillerimiz her zaman yanınızda olur. Tabii bildiğimiz bu süreçte çok kritik bir süreç, çok da önemli. Sadece bugün için değil aslında, yarın için de önemli. Şimdi burada önemli bir komisyon kurulu geçtiğimiz sene de biz ikinci toplantıya doğrudan şehit ailelerimizin temsilcileriyle katıldık. Ve Türkiye'de hemen benzer toplantılar gerçekleştirdik. Özellikle şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetlerini dile getiren bir rapor sunduk. Ve bu rapor Milli Dayanışma Komisyonu'nun sunduğu raporun içerisinde değerlendi. Milletvekilimiz de bu süreçte yer aldı. Bizim amacımız burada tabii ki öncelikle şehitlerimizin aziz hatıralarına, gazilerimizin kahramanlıklarına her daim sahip çıkmak. Burada onlarsız büyüyen bir süreç olmadı. Terörsüz Türkiye sürecini biz bizzat şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik. Onlar olmadan bu süreç inşa edilemez. Tabii ki başkanımızın ifadeleriyle burada şehitlerimizin emanetlerine veya şehitlerimizin ruhlarına halel getirecek hiçbir sürecin içerisinde olmadık. Olmayacağız. Bu topraklar çok şehit verdi. Bu topraklarda çok kan aktı. Özellikle bu bölgelerde terörden çok çekti. Bunun bir nevi şahitleri sizlersiniz. Ben size acınızı tekrar anlatmayacağım. Çünkü bu süreci yaşayan da bilir, kaybı yaşayan da bilir. Toprağa evladını, eşini verdikten sonra vatan sağ olsun da diyebilir. Çünkü o yüzden vatan sağ olsun dedikten sonra, herkes yedikten sonra o acı, o yürekten hiçbir zaman silinmiyor. Her zaman kalıyor. Bizler bunun bizzat şahidiyiz, biliyoruz. Ama en çok da yaşam gelir. Ailelerimiz o kadar acıya rağmen biz yaşadık, başkaları yaşamasın dedi. Biz devletimize güveniyoruz dedi. Zaman zaman bu süreçle ilgili provokasyonlar görüyoruz, biliyoruz. Ailelerimizin hassasiyeti üzerinden tepinmek isteyen ve maalesef buradan siyasi bir rant elde etmek isteyenleri biz biliyoruz, görüyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Sizler bu provokasyonlara gelmiyorsunuz. Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz dünyada savunma sanayi alanında lider bir ülke oldu. Bir olay aslında sizin bütün o iyileştirdiğiniz olayın üzerine maalesef gölge gibi çöküyor. Dolayısıyla bizler de sadece ülkemiz bölgeyi de güvenli hale getirmek istiyoruz. Bundan sonra yolculuğumuz bitmedi. Şehit ve darbeden sorumlu bakanlık olarak biz yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çünkü sizler bizim en kıymetlisiniz. Sizler bizim başımızın tacı.
1: Mersin'e gidiyoruz. Sahillerde çöp, odun parçaları ve plastik atıklar nedeniyle oluşan kirlilik dikkat çekiyor. Özellikle yağışlarla birlikte dere ve nehirlerden denize taşınan atıkların kıyıları olumsuz etkilediği belirtiliyor. Uzmanlar karasal kaynaklı atıkların deniz kirliliğinde önemli rol oynadığına dikkat çekti.
3: Mersin'in bazı kıyı kesimlerinde çöp, odun parçaları ve plastik atıkların oluşturduğu kirlilik dikkat çekti. Kıyılardaki atıkların özellikle aşırı yağışlarla birlikte dere ve nehirler üzerinden denize taşındığı belirtildi. Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayaz, kirliliğin önemli nedenlerinden birinin karasal kaynaklı atıklar olduğunu söyledi.
4: Sosyal medyada da yani son yıllarda çok fazla miktarda görüntü paylaşılıyor. Kıyısal alanlardaki kirlilik değil. Bu kirliliğin asıl aslında ana nedenlerinden bir tanesi karasal kirlilik. Nehirlerle taşınan kirleticiler sahillerde ciddi oranda kirlilik yaratıyor. Sonuç itibariyle yerli ya da yabancı turistler sahilleri kullanım amacıyla geldiklerinde temiz bir denizle karşılaşmak isterler. Turizmi etkileme potansiyeli var. Yani karada yoğun miktarda kirleticiler de bulunuyor denizlerdeki gibi. Aşırı yağışlar tabii ki yıkanma sağladı ve karada biriken çöplerin de denize taşınmasını sağladı. Kirletici yükünün yani denizde kirletici yükü günden güne artıyor ve aslında daha görünür hale geldiği zaman da bizim için problem oluyor. Aslında denizde kirletici yani başta plastikler olmak üzere yıllardır aslında kronikleşmiş bir problem. Ama bugün görünür olunca tabii ki vatandaşlarımızın, insanların tepkilerine neden oluyor. Bu da aslında denizlerin durumunu gösteren bir gösterge olarak değerlendirilebilir.
1: Hatay'ın Defne ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı. Yangın sırasında meydana gelen patlamalar paniğe neden olurken ev kullanılamaz hale geldi.
3: Hatay'da bir apartman dairesinde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı. Patlamalarında yaşandığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olay Defne ilçesi Çekmece mahallesinde meydana geldi. 5 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden aile dışarı çıkmaya çalıştı ancak anne ve oğlu yangında yaralandı.
5: Geldi geldi şimdi atan ya. Geldi atan tamam.
3: İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangının üst katlara sıçramasını önledi. Anne ve oğlunun hastanedeki tedavisi sürüyor.
6: Şu an işte biz dayılarım ve anneannemle bir arada yaşıyoruz. Benim bir dayım, yani bu odada olan dayım, telefonu yanan kişi, o yaralandı bayağı bir. Onun yaraları ağırdı. Anneannem de birazcık yanmış. Bana bir şey olmadı. Annemin elinde küçük yaralar var, ablamın elinde küçük yaralar var. Ama Levent dayım, yani küçük dayım, buradaki dayım, o bayağı yaralandı. O hastanede şu an.
3: Yangın sırasında evde bulunan Nisanur Yaylacı önce patlama sesi duyduğunu ve sarsıntıyla deprem olduğunu düşündüğünü söyledi.
6: İlk başta patlama sesi duydum tam lavabodan çıkarken. Ben deprem olduğunu düşündüm, sarsıldım bayağı bir. Daha sonrasında zaten lavabodan çıkıp kapıdan direkt yangın.

0: Bunun yayılmaya başladığını gördüm ve hemen dışarıya koştum. Arkasından zaten televizyon patlamış, klima patlamış. Dışarıda da jeneratörümüz vardı balkonda. Onun içinde de benzin varmış. O da patladı.
1: Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını

0: için çalışmalar başlatıldı.
1: Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibiyle oğlu hayatını kaybetti. İş yeri sahibinin eşi ise yaralandı. Olay Çukurova ilçesi Belediye Evleri mahallesinde meydana geldi. Mehmet Nuri Ağ alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Aytekin Fil ve eşi Neslihan Fil'e tabancayla ateş etti. Aytekin Fil hayatını kaybederken eşi yaralandı. Çiftin oğlu Sinan kaçan şüphelinin otomobiline binerek onu durdurmaya çalıştı. Şüpheli otomobilde Sinan Fil'i de başından silahla vurdu. Sinan Fil olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli daha sonra otomobili terk ederek kaçtı. Yaralı Neslihan Fil'in tedavisi sürerken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
0: Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde trafo merkezinde bakım çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Patlamada bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi ise ağır yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken patlamanın nedeni araştırılıyor.
1: Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulunan transformatör merkezinde bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı. Olay Gaziantep 12. Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğü'ne bağlı Andırın transformatör merkezinde meydana geldi. Merkezde bakım ve onarım çalışması yapan BOD ile Mehmet Ünal Tatlı'nın bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı ilk incelemede Mehmet Ünal Tatlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Patlamada ağır yaralanan BOD ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlatılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
0: Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATV ile çarpıp yaraladığı yavru köpeği taşla öldürmeye çalıştığı iddia edilen Alman vatandaşı sınır dışı edildi. Olay motokurye Alican Yılmaz'ın kask kamerasına yansıdı.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesinde motokurye Alican Yılmaz Ilıca mahallesinden geçerken ATV ile çarpıp yaraladığı yavru köpeği taşla öldürmeye çalışan bir Alman vatandaşını gördü ve tepki gösterdi.
2: Ne yapıyor abi?
3: Ne
4: çarpmışlar ya? Yok, yok, böyle
2: gelsin. Taşla vuruyor mu? Niye?
3: Yavaşça çekişiyor.
2: Abi öyle şey mi olmuş? Abi veterineri ne götürüyorlar bunu?
3: Bilmiyorum ben yeni geldim de. Bilmiyorum
2: neyi. Alo? Veteriner?
4: Yok yok yok yok yok yok. Efendim?
2: Veteriner?
4: Auto, auto.
5: Hepsistik.
4: Yok yok.
2: Efendim, Antalya Manavgat'tan arıyorum da. Burada ATV'li turist.
4: Yok.
2: Turist köpeği çarptı da. Köpek ölmedi, veterineri götür diyorum. Yok diyor, bana bağırıyor. Taşla köpeği vurmaya devam ediyor.
1: Motokurye Alican Yılmaz'ın ihbarı üzerine Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Alman JR, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
2: Evet, evet, evet efendim, burada duruyorlar. Jandarma geliyor, bekle sen. Jandarma geliyor. Saldırıyor şu anda, orada duruyor, elinde taş aldı, köpeğe vuruyor. Köpek ölmedi daha. Jandarma, jandarma, bekle, bekle. Jandarma ya, jandarma. Geliyor, geliyor, bekle. Alo. Abi, ATV'li turistler köpeğe vurdu, köpek ölmedi. Köpeğe taşla vuruyor. Bana saldırıyor, üzerime yürüyor şu anda, saldırıyor. Evet, şu an Ilıca'dayım ben. Tam orada sipariş bırakıyorum, kuryeyim. Üzerime geliyor.

0: Şu anda köpeğe vurdu, köpek ölmedi yavru, taşla vuruyor köpeğe, taşla öldürmeye çalışıyor. Veterinere götür diyorum, götürmüyor. UTV, ATV'nin büyüklerinden.
1: Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahıs hakkında kamu düzenini bozmaktan işlem başlatıldı. Şahsın villasında yapılan çalışmada ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca Almanya'da suç kaydının bulunduğu belirlenen Alman vatandaşı sınır dışı edilmek üzere jandarma ekiplerince Antalya geri gönderme merkezine teslim edildi.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
3: Gazze'de bir polis karakoluna insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı.
1: Gazze şehrinde bir polis karakoluna insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. İsrail Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. İsrail bu kez de Gazze şehrinde bir polis karakoluna insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Şehrin merkezinde yoğun saatlerde gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Gazze'li yetkililer saldırıda 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Karakol saldırısından yaklaşık bir saat önce ise Nuseyrat mülteci kampına saldırı düzenlenmiş, bir kişi hayatını kaybetmişti.
3: Brezilya'nın Paraná eyaletinde minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı ve kazada 23 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
1: Brezilya'nın Paraná eyaletinde bir minibüsle kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun İmbituva Belediyesi Sağlık Müdürlüğü'ne ait minibüste olduğu öğrenildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken ilk bilgilere göre kamyonun karşı şeride geçerek minibüsle kafa kafaya çarpıştığı belirtiliyor.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
3: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
4: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
5: Reklam tanıtı.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

sanmam. Senin yerine karar veren birileri varken bunu anlayabilmen çok zor. Acaba biri benim için bu şarkıyı yazsa nasıl hissederdim?

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: bize. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Cam balkonda şok fiyatlar.

0: Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir, bölgelerin üretim özelliklerine yönelik proje üretmeye de devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında hayata geçirilen onkoloji hasta servis hizmetiyle merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus'ta hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen

0: vatandaşlar tedavi alacakları tarihten bir hafta önce Beksin 185 Çağrı Merkezi ya da 0-324-234-84-00 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunun bakım ve onarımını tamamen kendi bünyesinde ve dışa bağımlı kalmadan yürütmesiyle fark yaratıyor. İki farklı yerleşkede yürütülen çalışmalarla araç filosu sürekli izleniyor, analiz ediliyor ve ihtiyaçlara anında yanıt veriliyor. Araç takip sistemleri sayesinde akaryakıt tüketiminden yedek parça kullanımına, sigorta işlemlerinden çevresel atık yönetimine kadar her aşama kontrol altında tutuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni doğan destek paketiyle bebekli ailelerin omuzlarındaki yükün bir kısmını almaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek bakım çantasının içerisinde bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi bir bebeğin ilk aylarında ihtiyaç duyacağı en temel ürünler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırması, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesi ve sosyal hayata katılımları destekleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada İsrail'in Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir denildi. Yeni Parti'de 24 Temmuz'daki kuruluşun ardından ilk saha çalışmasının yapılacağı

0: yapacağı adresler duyuruldu. Buna göre Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 21 Ağustos Cuma günü Trabzon, 22 Ağustos Cumartesi günü Rize'de olacağı açıklandı. Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırganlar camları kırıp kapı, masa, sandalye ve mobilyalara zarar verdi. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Merkez Bankası verilerine göre yeni kiracı kira endeksi Temmuz'da yıllık %32,4 artış gösterdi. En yüksek artış Doğu Karadeniz'deki illerde kaydedildi. En düşük kira artışının yaşandığı iller Balıkesir ve Çanakkale oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 3'er aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonunda 86.092.168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. Nüfus 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123.904 kişi yükseldi. Japonya'da Tokyo'nun kuzeyindeki Shinkanuma istasyonunda rayların çevresinde çalışma yapan 4 işçiye tren çarptı. İşçilerden 4'ü de hayatını kaybetti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli bisiklet paylaşım sistemi Merbis özellikle gençlerden ilgi görüyor. Yaklaşık 9 aydır hizmet veren sistemde kullanım sayısı 150 bini, aktif üye sayısı ise 50 bini aştı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli ve idari yöneticileri 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kan bağışında bulundu. Etkinlikle kan bağışının önemine dikkat çekildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamu hizmetlerinin sürdürülmesi ve ilçede devam eden çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda kamu kurumlarının yetkilileri tarafından bilgi paylaşılırken yürütülen projenin son durumu, ilçenin öncelikli ihtiyaçları ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular görüşüldü. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin ve şube müdürleriyle birlikte Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Toplantıda ormanların sağlıklı, sürdürülebilir ve verimli şekilde korunmasına katkı sağlayacak bakım, gençleştirme ve rehabilitasyon faaliyetleriyle yürütülen çalışmalar ele alındı. Tarsus'ta tarımsal üretimin desteklenmesi ve üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında temin edilen su tankerleri düzenlenen programla hak sahibi üreticilere teslim edildi. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü MSK hazırlık programı kapsamında ilk olarak 28-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Şehit Kamil turnuvasına katılacak. MSK turnuvanın ilk gününde 28 Ağustos Cuma günü saat 15'te Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kipaş İstiklal Spor'la karşılaşacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Busem.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
10: Bir ömür koştum insanlara. Geri dönen olmadı. Defterim açık, hesabım temiz. Alacaklıyım bu hayattan ama davacı değilim. Sadece bir sorum var.

Ama şunu bil, çoğu insan suyu bitince çeşmeyi unutur. Sen yine de iyi kal, onlar için değil, kendin için. Benim tek sorum şuydu, soruyorum dünyaya. Lazımken candım, işiniz bitti, kimdim? Tükendim ama eğilmedim.

0: Başım. Reklam tanıtır. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana

0: Karadeniz'de Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır.

0: taze taze balıklar Citroen Jumpy ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir, bölgelerin üretim özelliklerine yönelik proje üretmeye de devam ediyor.

0: devam ediyor.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında hayata geçirilen onkoloji hasta servis hizmetiyle merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus'ta hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar tedavi alacakları tarihten bir hafta önce Beksin 185 çağrı merkezim ya da 0324 234 84 00 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunun bakım ve onarımını tamamen kendi bünyesinde ve dışa bağımlı kalmadan yürütmesiyle fark yaratıyor. İki farklı yerleşkede yürütülen çalışmalarla araç filosu sürekli izleniyor, analiz ediliyor ve ihtiyaçlara anında yanıt veriliyor. Araç takip sistemleri sayesinde akaryakıt tüketiminden yedek parça kullanımına, sigorta işlemlerinden çevresel atık yönetimine kadar her aşama kontrol altında tutuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni doğan destek paketiyle bebekli ailelerin omuzlarındaki yükün bir kısmını almaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek bakım çantasının içerisinde bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi bir bebeğin ilk aylarında ihtiyaç duyacağı en temel ürünler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırması, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesi ve sosyal hayata katılımları destekleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Horanlar Fiat yetkili servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Horanlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli

0: lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması, Maraş paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: haberler.
1: Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada İsrail'in Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir denildi. Yeni Parti'de 24 Temmuz'daki kuruluşun ardından ilk saha çalışmasının yapılacağı adresler duyuruldu. Buna göre Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 21 Ağustos Cuma günü Trabzon, 22 Ağustos Cumartesi günü Rize'de olacağı açıklandı. Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırganlar camları kırıp kapı, masa, sandalye ve mobilyalara zarar verdi. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Merkez Bankası verilerine göre yeni kiracı kira endeksi Temmuz'da yıllık %32,4 artış gösterdi. En yüksek artış Doğu Karadeniz'deki illerde kaydedildi. En düşük kira artışının yaşandığı iller Balıkesir ve Çanakkale oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 3'er aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonunda 86.092.168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. Nüfus 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123.904 kişi yükseldi. Japonya'da Tokyo'nun kuzeyindeki Shinkanuma istasyonunda rayların çevresinde çalışan

0: Çalışma yapan 4 işçiye tren çarptı. İşçilerden 4'ü de hayatını kaybetti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli bisiklet paylaşım sistemi Merbis özellikle gençlerden ilgi görüyor. Yaklaşık 9 aydır hizmet veren sistemde kullanım sayısı 150 bini, aktif üye sayısı ise 50 bini aştı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli ve idari yöneticileri 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kan bağışında bulundu. Etkinlikle kan bağışının önemine dikkat çekildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamu hizmetlerinin sürdürülmesi ve ilçede devam eden çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda kamu kurumlarının yetkilileri tarafından bilgi paylaşılırken yürütülen projenin son durumu, ilçenin öncelikli ihtiyaçları ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular görüşüldü. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin ve şube müdürleriyle birlikte Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Toplantıda ormanların sağlıklı, sürdürülebilir ve verimli şekilde korunmasına katkı sağlayacak bakım, gençleştirme ve rehabilitasyon faaliyetleriyle yürütülen çalışmalar ele alındı. Tarsus'ta tarımsal üretimin desteklenmesi ve üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında temin edilen su tankerleri düzenlenen programla hak sahibi üreticilere teslim edildi. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü MSK hazırlık programı kapsamında ilk olarak 28-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Şehit Kamil turnuvasına katılacak. MSK turnuvanın ilk gününde 28 Ağustos Cuma günü saat 15'te Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kipaş İstiklal Spor'la karşılaşacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemden çıkan konulara değineceğiz. Şu saatlerde neler öne çıkıyor, onlara yer vereceğiz. Gün içerisinde neler yaşandı, değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı, yazılı bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Dünya İnsani Yardım Günü'ne ilişkin olarak bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayın Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Bugün Dünya İnsani Yardım Günü. Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı devam ettiriyoruz, diyen Erdoğan devam etti. 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlarından yoksun olmasıyla türlü zorluklar içerisinde hayat mücadelesi vermesinin tüm dünyayı sorumluluk almaya çağıran bir hakikat olarak karşılarında durduğunu belirten Sayın Cumhurbaşkanı, mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz. Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz, dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada. Diğer bir gelişme, enerji alanında, madencilik alanında Suriye ile gelinen nokta. Suriye ile Türkiye arasında madencilikte işbirliği ön anlaşması imzalandı.
1: Türkiye ile Suriye arasında madencilik alanında yeni bir işbirliği adımı atıldı. Fosfat üretimi ve sahaların geliştirilmesini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü MTA International ve Suriye Jeoloji ve Maden Kaynakları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan anlaşmayla fosfat başta olmak üzere maden arama ve geliştirme çalışmalarında ortak projeler hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan

0: Bayraktar projenin fosfat üretimi, endüstriyel tesis kurulması ve üretimin limana taşınması için demir yolu yapılmasını da kapsayacağını söyledi.
1: Değerli kardeşlerim, Suriye'de bugün Şam'da yine değerli meslektaşım Muhammed El-Beşir ile beraber Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madenler arasında büyük işbirliği potansiyelini hayata geçirmek için bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Biz aslında sizlerle 1,5 yıl önce başladığımız Suriye'nin yeniden inşası ve ihya edilmesi sürecinde enerji ve madenler alanındaki potansiyeli nasıl hayata geçirebiliriz noktasında ortaya koyduğumuz projeleri adım adım devreye alıyoruz, hayata geçiriyoruz. İki ülke arasında çok büyük bir işbirliği potansiyeli bulunuyor birçok alanda ve özellikle enerji ve madenler konusu bunların en önemli konuları. Daha önceki ziyaretimle bugün arasında Suriye'deki gelişmeleri gördüğümüz zaman hakikaten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çok önemli işler yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet El-Şara'nın liderliğinde Suriye çok önemli bir kalkınma süreci içerisinde. Biz de Türkiye olarak bu sürece çok önem veriyoruz ve destekliyoruz. Burada özellikle Suriye'nin kendi kaynaklarını devreye almak, ekonomiye katmak suretiyle ve katma değerli bir şekilde katmak suretiyle inanıyorum ki bu süreç çok daha hızlanacaktır.
0: Bakan Bayraktar, Türk şirketlerinin Suriye'deki altyapı ve enerji projelerinde daha fazla yer almasını istediklerini ifade etti.
1: Türkiye'deki şirketlerin, Türk şirketlerinin buradaki yatırımları artarak devam ediyor. Özellikle elektrik üretiminden üretimine kadar altyapı projelerinde çok güçlü bir şekilde burada şirketlerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. Daha da artırarak devam edecekler. Önümüzdeki süreçte inşallah bu elektrik iletim hattının açılışıyla tekrar değerli meslektaşımla bir araya geleceğiz. Bahsettiğimiz maden anlaşmasının da ticari anlaşmasının imzası için de yine ekiplerimiz çalışmalarını tamamlayacaklar ve biz de bu imzaların atılmasında yine bir araya geleceğiz. İnşallah madenin faaliyeti geçtiği günde de yine burada sizlerle bunu hem Suriye halkına hem de ülkemize, Türk insanımıza müjdesini vermiş olacağız.
2: Sağlık Bakanı Memişoğlu Burdur'daydı. Burdur'da ki sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Burdur'da açılışı hazırlanan sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu ve sağlık altyapısıyla ilgili toplantılara katıldı. Sonrasında bir konuşma, bir açıklama yaptı. O açıklamasında önümüzdeki yeni dönemde bütün devlet hastanelerine, sağlık kurumlarına kreşler açılacağını ve bu kreşlerden sağlık çalışanlı kişilerin, annelerin, babaların yararlanacağını söyledi.
0: Burdur'da il değerlendirme toplantısına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamalarında sağlık çalışanlarına yönelik kreş projesine değindi.
3: Ben sağlıklı bir toplum olmasını her zaman ifade ediyorum. Aynı zamanda sağlıkla ilgili de sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Biz de bu konuda bir yapılanmaya giriyoruz. Artık özellikle hastanelerimizde, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunları inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz.
0: Memişoğlu, sağlık çalışanlarının %60'tan fazlasının kadın olduğunu belirterek çalışanların çocuklarını güvenli bir ortamda hastanede bırakabilmelerinin hedeflendiğini ifade etti.
3: Çalışanlarımızın yaklaşık %60'ın üzeri bayan çalışanımız var sağlıkta. Bunların çocuklarını da yanlarında onlarla beraber o hastanede güven içinde hizmetini sunacağız. Ben özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Bizler Sağlık Bakanlığı olarak ismimiz Sağlık Bakanlığı. Onun için toplumun sağlıklı kalması için hareketi, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını, düzgün ve sağlıklı beslenmelerini bekliyoruz. Toplum sağlıklı olursa Türkiye sağlıklı olur, Sağlıklı bir Türkiye

0: yüzyılı dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerini gerçekleştiririz.
1: Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy son kararname ile Mardin'e atandı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. Sayın Atasoy'un Mersin'de veda ziyaretleri devam ediyor. Sayın Atasoy bu ziyaretler kapsamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Mardin İl Jandarma Komutanı olarak atanan Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy veda ziyaretleri kapsamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'un veda ziyaretleri devam ediyor. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Tuğgeneral Atasoy gazetecilerle sohbet etti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Atasoy'un Mersin'de başarılı işler yaptığını belirterek yeni görev yerinde kendisine başarılar diledi. Mardin'e atanan Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ise Mersin'de görev yapmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Ziyaret anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
2: Efendim, hükümetin Aile Bakanlığı'nın bir projesi geride bıraktığımız yıl uygulamaya konuldu. O projede evlenmek isteyen genç çiftlere evlilik kredisi verilmeye başlandı. İşte bu kredide kriterler yeniden belirlendi.
3: Yeni evlenecek gençlere verilen faizsiz evlilik kredisinde şartlar yeniden düzenlendi. Destek tutarı yaş kriterine göre 250 bin liraya kadar yükseltilirken gelir sınırı da genişletildi. Yeni düzenlemeye göre her iki eşin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, eşlerden en az birinin 26-29 yaşında olması halinde 200 bin lira kredi verilecek. Başvurularda aranan gelir sınırı ise brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarıldı. Kredinin ilk 24 ayı ödemesiz olacak. Kalan borç sonraki 24 ayda taksitler halinde ödenecek. Düzenlemede çocuk sahibi olan çiftler için de yeni kolaylıklar getirildi. İlk çocuğun doğması halinde kredi ödemeleri 12 ay ertelenecek. İkinci çocuğun dünyaya gelmesi halinde ise kalan borcun tamamı silinecek. Başvurular dijital ortamda yapılacak. Destekten yararlanacak çiftlerin bakanlığın belirlediği evlilik öncesi eğitim programına katılması gerekiyor.
2: Mersin sahillerindeki kirlilik, plastik, mikroplastik kirliliği ve diğer kentsel, insani, tarımsal sanayi atıklarının oluşturduğu kirlilik dikkat çekiyor. Sadece Mersin'de değil, Hatay'dan Muğla'ya kadarki sahil şeridinde bu kirlilik ciddi boyuta ulaşmış durumda. Ve şu ana kadar da ilgili bakanlıktan bu kirliliği giderecek, azaltacak herhangi bir projenin ortaya konulmamış olması da eleştiriliyor. Tabii ilgili bakanlık denetimler yaptı. Hatay'da, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da denetimler yaptı. Bu denetimler kapsamında çok sayıda işletmeye kirlilik doğuran, kirlilik oluşturan toprağı, nehirleri, denizi kirleten işletmelere, ticari noktalara para cezaları verdi ve 19 özellikle de plastik işleyen geri dönüşüm 19 adet tesise de kapatma cezası verdi. Ama bu tabii ki yeterli değil. Denizlerdeki bu kirliliği en aza indirecek, hatta yok edecek bir proje üzerinde çalışılması gerekiyor. Ve denizdeki kirliliğin asıl nedeni de karasal kirlilik, nehirlerin kirletilmesi, tarım atıklarının, sanayi atıklarının karalarda toprağa gömülmesi ve yağmur sularıyla, nehirler aracılığıyla da denize gitmesi. İşte bu konuda inceleme yapan Mersin Üniversitesi'nden Profesör Doktor Deniz Ayas da karasal kirliliktir asıl nedeni deniz kirliliğinin dedi.
3: Mersin'in bazı kıyı kesimlerinde çöp, odun parçaları ve plastik atıkların oluşturduğu kirlilik dikkat çekti.

0: Kıyılardaki atıkların özellikle aşırı yağışlarla birlikte dere ve nehirler üzerinden denize taşındığı belirtildi. Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayaz, kirliliğin önemli nedenlerinden birinin karasal kaynaklı atıklar olduğunu söyledi.
1: Sosyal medyada da son yıllarda çok fazla miktarda görüntü paylaşılıyor. Kıyısal alanlardaki kirlilik değil. Bu kirliliğin ana nedenlerinden bir tanesi karasal kirlilik. Nehirlerle taşınan kirleticiler sahillerde ciddi oranda kirlilik yaratıyor. Sonuç itibariyle yerli ya da yabancı turistler sahilleri kullanım amacıyla geldiklerinde temiz bir deniz karşılaşmak isterler. Turizmi etkileme potansiyeli var. Yani karada yoğun miktarda kirleticiler de bulunuyor denizlerdeki gibi. Aşırı yağışlar tabii ki yıkanma sağladı ve karada biriken çöplerin de denize taşınmasını sağladı. Kirletici yükünün yani denizde kirletici yükü günden güne artıyor ve aslında daha görünür hale geldiği zaman da bizim için problem oluyor. Aslında denizde kirletici yani başta plastikler olmak üzere yıllardır aslında kronikleşmiş bir problem. Ama bugün görünür olunca tabii ki vatandaşlarımızın, insanların tepkilerine neden oluyor. Bu da aslında denizlerin durumunu gösteren bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

0: Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde iki işçi transformatör merkezinde çalışıyordu. İşte o sırada henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde patlama yaşandı. Ve bu patlamada bir işçi hayatını kaybetti, diğeri de ağır yaralandı.
1: Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulunan transformatör merkezinde bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı. Olay Gaziantep 12. Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğü'ne bağlı Andırın transformatör merkezinde meydana geldi. Merkezde bakım ve onarım çalışması yapan BOD ile Mehmet Ünal Tatlı'nın bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı ilk incelemede Mehmet Ünal Tatlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Patlamada ağır yaralanan BOD ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlatılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
0: Antalya'da bir motokurye yoluna giderken bir olaya şahit oldu. O olayda bir araç, Alman turistin kullandığı bir araç yavru bir köpeğe çarpmıştı. Ve o Alman turist o yaralı yavru köpeği veterinere götürmek yerine taşla ona vurarak, eziyet ederek öldürmeye çalışıyordu. İşte o motokurye buna karşı çıktı ve jandarmayı aradı.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesinde motokurye Alican Yılmaz Ilıca mahallesinden geçerken ATV ile çarpıp yaraladığı yavru köpeği taşla öldürmeye çalışan bir Alman vatandaşını gördü ve tepki gösterdi.
2: Ne yapıyor abi?
3: Ne çarpıyor ya?
2: Ya ne yapıyor? Kaçta vuruyor mu? Niye?
3: Yavaşça çekişiyor.
2: Abi öyle şey mi? Abi veterineri niye götürüyorlar bunu?
3: Bilmiyorum ben yeni geldim de. Vuruyor mu? Niye?
2: Alo? Veteriner?
4: Yok. Efendim?

0: Veteriner?
1: Auto, Auto,
2: Refistik!
1: Jetzt.
0: Efendim, antrenman avukattan arıyorum da. Burada ATV'li turist...
2: Ben yok.
0: Turist köpeği çarptı da, köpek ölmedi, veterinere götür diyorum, yok diyor, bana bağırıyor, taşla köpeği vurmaya devam ediyor.
3: Motokurye Alican Yılmaz'ın ihbarı üzerine Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Alman JR, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
0: Evet, evet, evet efendim, burada duruyorlar. Jandarma geliyor, bekle sen. Jandarma geliyor. Saldırıyor şu anda, orada duruyor, elinde taş aldı, köpeğe vuruyor. Köpek ölmedi daha. Jandarma, jandarma, bekle, bekle. Jandarma ya, jandarma. Geliyor, geliyor, bekle. Alo. Abi, ATV'li turistler köpeğe vurdu, köpek ölmedi. Köpeğe taşla vuruyor. Bana saldırıyor, üzerime yürüyor şu anda, saldırıyor. Evet, şu an Ilıca'dayım ben. Tam orada sipariş bırakıyorum, kuryeyim. Üzerime geliyor şu anda. Köpeğe vurdu, köpek ölmedi yavru. Taşla vuruyor köpeğe. Taşla öldürmeye çalışıyor. Veterinere götür diyorum, götürmüyor. UTV, ATV'nin büyüklerinden.
3: Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahıs hakkında kamu düzenini bozmaktan işlem başlatıldı. Şahsın villasında yapılan çalışmada ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca Almanya'da suç kaydının bulunduğu belirlenen Alman vatandaşı sınır dışı edilmek üzere jandarma ekiplerince Antalya geri gönderme merkezine teslim edildi.
4: Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle bir aile işletmesinde bir kişi tabancayla ateş açtı. Ve o ateş ve sonrasında yaşanan kovalamacada anne yaralandı, ağır yaralı. Baba ve oğlu da hayatını kaybetti.
3: Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibiyle oğlu hayatını kaybetti. İş yeri sahibinin eşi ise yaralandı. Olay Çukurova ilçesi Belediye Evleri mahallesinde meydana geldi. Mehmet Nuri Ağ alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Aytekin Fil ve eşi Neslihan Fil'e tabancayla ateş etti. Aytekin Fil hayatını kaybederken eşi yaralandı. Çiftin oğlu Sinan kaçan şüphelinin otomobiline binerek onu durdurmaya çalıştı. Şüpheli otomobilde Sinan Fil'i de başından silahla vurdu. Sinan Fil olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli daha sonra otomobili terk ederek kaçtı. Yaralı Neslihan Fil'in tedavisi sürerken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
4: Hatay'ın Reyhan ilçesinde son dönemde birbirleriyle çatışan iki suç örgütüne operasyon düzenlendi.
3: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Çapinler ve Sasunlu olarak bilinen iki grubun aralarındaki husumet nedeniyle 2024-2026 yılları arasında 30 ayrı silahlı olaya karıştığı belirlendi. Grupların bu yıl 13 ayrı olaya karıştığı, bunların 12'sinde ateşli silah kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin sosyal medyada silah ve iş yeri kurşunlamalarına ilişkin görüntüler de paylaştıkları belirlendi. 25 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda Çapinler grubundan 5, Sasunlu grubundan 11 kişi olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, tabanca gövdesi, şarjör, çok sayıda fişek ve kartuşla bıçak ve muşta ele geçirildi. Firari durumundaki diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
4: Mersin'in Erdem ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir iş yerinin önünde unutulan çantayı çalan, alıp götüren kişi bir gün sonra o çantayı geri bıraktı.
3: Mersin'in Erdemli ilçesinde otoçilingirin iş yeri önünde unuttuğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki takım çantası kimliği belirsiz bir kişi

0: Saatlerde işe gitmek için geldik, takımlarımızı aldık, ışıklarımızı yaktık, gittik, dışarıda kalan müşterimizin işini hallettik. Geri döndüğümüzde skuturu içeri almak için takım çantası biraz ağır, 40 kilo civarlarında dışarı bırakmıştık. Otosikleti içeri aldık, ışıkları kapattık, dalgınlığımıza gelmiş. 12-1 civarlarında çantayı ışıkları da söndürdüğümüz için kapının önünde çiçeğin yanında fark edememişiz. Gittik, sabah iş çıktı, çantayı bulamayınca kameraya baktık. 5 civarları, malum şahıs gelmiş, önce almış, maket aracın içine koymuş. Biz de oraya bıraktı diye düşündük, baktık yok. Bir yarım saat sonra da gelmiş, almış, götürmüş. Bir gün sonra da 4.50'de çantayı geri bırakmış. Yani saklama amaçlı mı götürdü, aldı bir işi vardı onu mu gördü, orasını biz de bilemiyoruz. Ürünlerimiz çok pahalıydı. Bizim evamımız oydu. Kolay kazanılmıyor. Çok şükür bir eksik de çıkmadı içerisinde. Ama neden aldığını bizler de bilmiyoruz.
1: Çantanın neden götürüldüğünü bilmediğini söyleyen Özer, görüntüleri polise teslim etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Yine Mersin'in Erdemli ilçesinde seraların bulunduğu bölgede bir barakada yangın çıktı. O barakaya alevleri ve dumanı görüp de giden, görevleri olmadığı halde yardıma koşup yangının büyümesini engellemeye çalışan Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekibi personeli Belediye Başkanı Mustafa Kara tarafından ödüllendirildi.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde sera yakınındaki barakada çıkan yangına müdahale eden belediye çalışanları alevlerin büyümesini önledi. Güneyli mahallesinde kadın tarım işçilerinin çalıştığı sırada ürünlerin bulunduğu barakada yangın çıktı. Alevleri fark eden Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekibi araçlarını durdurarak yangına müdahale etti.
3: Hikmet abi dur, yakacaksın kendini.
1: Ekipler önce yangın tüpü, ardından ilaç tankerindeki suyla alevlere müdahale etti. Yangın yakındaki seraya ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri de bölgede soğutma çalışması yaptı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, yangına müdahale eden belediye çalışanlarını makamında kabul ederek teşekkür belgesi verdi.
4: Araçtan yangın tüpümüzü alıp müdahale ettik ama yangın çok hızlı ilerlediği için alevler yetersiz kaldı. Köylülerin oradan getirdiği ilaç tankeriyle beraber hızlı bir şekilde ön tarafına geçip hem ormanlık alana gitmesini hem de büyük seraya gitmesini engelledik, söndürdük.
5: Biz vatandaşa sosyal bilgiyecilik konusunda vatandaşa hizmet eden bir birimiz. Ama zor anında böyle bir şekilde yangının içine koşmanız beni duygulandırdı. Ama böyle bir yangın anında da yine vatandaşın yanında olduğunuz için de, vatandaşın yanında olduğunu gösterdiğiniz için de, Erdemli insanların yanında olduğunu gösterdiğiniz için de ayrı ayrı elinize teşekkür ederim.
6: Tebrikler ekme. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Güneyli mahallemizde meydana gelen yangına Erdemli Belediye'mizin personelleri hızlı bir şekilde müdahale etmiştir. Ben göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı her bir mesai arkadaşımıza teşekkür ediyorum.
3: Hikmet abi dur, yakacaksın kendini. Sen mi? Bu tarafa zıplamazsın. Bak bu tarafa zıplamazsın. Ona su tut.
2: Hatay'da 5 katlı bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında iki kişi ağır yaralandı.

0: 3 kişi hafif yaralı kurtuldu ve ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
1: Hatay'da bir apartman dairesinde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı. Patlamalarında yaşandığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olay Defne ilçesi Çekmece mahallesinde meydana geldi. 5 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden aile dışarı çıkmaya çalıştı ancak anne ve oğlu yangında yaralandı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangının üst katlara sıçramasını önledi. Anne ve oğlunun hastanedeki tedavisi sürüyor.
2: Şu an işte biz dayılarım ve anneannemle bir arada yaşıyoruz. Benim bir dayım, yani bu odada olan dayım, telefonu yanan kişi. O yaralandı bayağı da. Onun yaraları ağırdı. Anneannem de birazcık yanmış. Bana bir şey olmadı. Annemin elinde küçük yaralar var. Ablamın elinde küçük yaralar var. Ama Levent dayım, yani küçük dayım, buradaki dayım. O bayağı yaralandı. O hastanede şu an.
1: Yangın sırasında evde bulunan Nisa Nur Yaylacı önce patlama sesi duyduğunu ve sarsıntıyla deprem olduğunu düşündüğünü söyledi.
2: İlk başta patlama sesi duydum tam lavabodan çıkarken. Ben deprem olduğunu düşündüm, sarsıldım bayağı bir. Daha sonrasında zaten lavabodan çıkıp kapıdan direkt yangının yayılmaya başladığını gördüm ve hemen dışarıya koştum. Arkasından zaten televizyon patlamış, klima patlamış. Dışarıda da jeneratörümüz vardı balkonda, onun içinde de benzin varmış, o da patladı.
1: Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Karabük'te otomobil hatalı sollama yapan kamyona çarpmaktan son anda kurtuldu.

bir AVM'nin tavanı aşırı yağış nedeniyle çöktü. Hindistan'da bir sitenin girişinde yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı.

0: Bursa'da evine giren keçiyi çıkaramayan ev sahibi keçiyi polisle tehdit etti.
1: Bu keçi nereden geldi buraya? Allah belanı versin, evi darmaduman etti var ha.
2: Çeksinler şimdi.
1: Ya, hey. Ben şimdi polisi arayacağım, gelsin be yok. Abi gelsin yok, ben kimse evlenemem arayacağım. Oğlum baksana nerede duruyor ben. Hadi yine şakaya. Hey. Evin ortamını içine etti var ya.
0: İstanbul'da köprü ayağında mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

0: İsrail'in Filistin'de mezalimi devam ediyor. İsrail bugün sabah saatlerinde Gazze'de bir karakolu bombaladı. Drone'la yaptığı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
1: Gazze şehrinde bir polis karakoluna insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. İsrail Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. İsrail bu kez de Gazze şehrinde bir polis karakoluna insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Şehrin merkezinde yoğun saatlerde gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Gazze'li yetkililer saldırıda 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Karakol saldırısından yaklaşık bir saat önce ise Nusayrat mülteci kampına saldırı düzenlenmiş, bir kişi hayatını kaybetmişti.
0: Brezilya'da bir kamyonla minibüs çarpıştı. Kazada 23 kişi can verdi.
1: Brezilya'nın Paraná eyaletinde bir minibüsle kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun İmbituva Belediyesi Sağlık Müdürlüğü'ne ait minibüste olduğu öğrenildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken ilk bilgilere göre kamyonun karşı şeride geçerek minibüsle kafa kafaya çarpıştığı belirtiliyor.
0: Meksika'da bir stadyumda futbol karşılaşması vardı. Tribünlerde de binlerce seyirci vardı. O sırada fırtına bir anda sisle birlikte gelince kısa sürede hemen tribünler boşaldı. Maçta sahada top koşturan futbolcular da sahayı terk etti.
1: Meksika'da El Arsenal stadyumunu vuran fırtına sonucu oluşan toz bulutu nedeniyle oyuncular ve izleyiciler stadyumu terk etmek zorunda kaldı. Meksika'nın Cabo San Lucas kentindeki El Arsenal stadyumunu fırtına vurdu. Stadyumda fırtına sonucu oluşan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düşerken oyuncular ve izleyiciler stadyumu hızla terk etti.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Güzel bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.

reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir, üreticilerin iş gücü ve zaman

tarımından tasarruf ederek üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir, bölgelerin üretim özelliklerine yönelik proje üretmeye de devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında hayata geçirilen onkoloji hasta servis hizmetiyle merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus'ta hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar tedavi alacakları tarihten bir hafta önce Teksin 185 çağrı merkezim ya da 0324 234 84 çift 0 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunun bakım ve onarımını tamamen kendi bünyesinde ve dışa bağımlı kalmadan yürütmesiyle fark yaratıyor. İki farklı yerleşkede yürütülen çalışmalarla araç filosu sürekli izleniyor, analiz ediliyor ve ihtiyaçlara anında yanıt veriliyor. Araç takip sistemleri sayesinde akaryakıt tüketiminden yedek parça kullanımına, sigorta işlemlerinden çevresel atık yönetimine kadar her aşama kontrol altında tutuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni doğan destek paketiyle bebekli ailelerin omuzlarındaki yükün bir kısmını almaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek bakım çantasının içerisinde bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi bir bebeğin ilk aylarında ihtiyaç duyacağı en temel ürünler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırması, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesi ve sosyal hayata katılımları destekleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtım.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi Yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Busem.com'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak.

0: yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
5: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada İsrail'in Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir denildi. Yeni Parti'de 24 Temmuz'daki kuruluşun ardından ilk saha çalışmasının yapılacağı adresler duyuruldu. Buna göre Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 21 Ağustos Cuma günü Trabzon, 22 Ağustos Cumartesi günü Rize'de olacağı açıklandı. Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırganlar camları kırıp kapı, masa, sandalye ve mobilyalara zarar verdi. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Merkez Bankası verilerine göre yeni kiracı kira endeksi Temmuz'da yıllık %32,4 artış gösterdi. En yüksek artış Doğu Karadeniz'deki illerde kaydedildi. En düşük kira artışının yaşandığı iller Balıkesir ve Çanakkale oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 3'er aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonunda 86.092.168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. Nüfus 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123.904 kişi yükseldi. Japonya'da Tokyo'nun kuzeyindeki Shinkanuma istasyonunda rayların çevresinde çalışma yapan 4 işçiye tren çarptı. İşçilerden 4'ü de hayatını kaybetti.

0: edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli bisiklet paylaşım sistemi Merbis özellikle gençlerden ilgi görüyor. Yaklaşık 9 aydır hizmet veren sistemde kullanım sayısı 150 bini, aktif üye sayısı ise 50 bini aştı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli ve idari yöneticileri 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kan bağışında bulundu. Etkinlikle kan bağışının önemine dikkat çekildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamu hizmetlerinin sürdürülmesi ve ilçede devam eden çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda kamu kurumlarının yetkilileri tarafından bilgi paylaşılırken yürütülen projenin son durumu, ilçenin öncelikli ihtiyaçları ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular görüşüldü. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin ve şube müdürleriyle birlikte Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Toplantıda ormanların sağlıklı, sürdürülebilir ve verimli şekilde korunmasına katkı sağlayacak bakım, gençleştirme ve rehabilitasyon faaliyetleriyle yürütülen çalışmalar ele alındı. Tarsus'ta tarımsal üretimin desteklenmesi ve üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında temin edilen su tankerleri düzenlenen programla hak sahibi üreticilere teslim edildi. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü MSK hazırlık programı kapsamında ilk olarak 28-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Şehit Kamil turnuvasına katılacak. MSK turnuvanın ilk gününde 28 Ağustos Cuma günü saat 15'te Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kipaş İstiklal Spor'la karşılaşacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: bize. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit

0: Alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

kuşum, atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlüm uçmak on güzel

0: Reklam tanıtım.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12.

0: 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Buğsem Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğsem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira.

0: Evet, yanlış duymadınız. Montajda 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destek

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç aylığı.

0: şirketi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 800

0: 0541 32 74. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

varsa içeride, dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

0: Reklam tanıtım.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile

0: ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Müjde mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.

0: 0233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Artık biliyorum beni sevmediğini. Eskiden baktığın gibi bakmıyorsun. Olsun be güzelim, olsun, canın sağ olsun.

Bu hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz aynı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gökyeme, yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum.

Şu an evinin önündeyim sanki, son cümlemi karalarken. Ne göreceğimi bildiğim halde o perdeyi korkmadan aralarken. Pişmanım yine seni sardığım için, hala kendi yaramı saramazken. Sen kalbimi açmışsın en büyüğünü, ben sırtımdaki izi yamalarken.

şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.